böyle koskocaman bir yer. Sana da başkalarına da yeten el. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

Benim anlamsız bu savaş, savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış

en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı, tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez, bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor, içim yanıyor işim, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, öyle değildim. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım, bildiğin gibi değil.

Yine bu kentin gecesine yağmur, benim de payıma sensizlik düştü. Yusuf'unu kaybetmiş Yakup misali, uykusuzluktan gözlerim kan çanağına döndü. Aleyhine kurulmuş cümlelerimin sonunda, varlığınla yokluğun arasında savaşıyorum. Sensiz kalma ihtimali, dört duvar arasında sıkışmış bir ruhun güneşe hasret haliyim şimdi. Ve ben her gece gözyaşlarıma karışan acılarını öpüyorum.

Ne Can yazabildi gülüşünü, ne de Yusuf anlatabildi gözlerini. Suyun rengine benzer aşkı, tarifsizdir. Kaç şair geceyi sabah eyledi, sırf seni anlatabilmek için. Ve kaç mürekkep tüketti, sırf senin için. Ama unuttukları bir şey vardı, çünkü seni sevmek başka bir şeydi. Seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek dar ağacına gülümseyerek giden denize benzer. Serhat'ın mızrabına. Ve seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek özgürlüğe koşan evrime benzer. Viyana benzer. Berçem'e benzer. İşte böyle seviyorum.

İşte böyle sevgilim, bunlar benim gerçek hislerim. Sayende beni bulan aşka senin ismini verdim. Bilmiyorum sonunda ölmeyi mi, seni deli gibi görmeyi mi isterim. Ama sanmıyorum artık

Biyonefem. İnternetin olduğu her yerde, kesintisiz, seni. Biyonefem. Biyonefem.

Beyler. Viyana Efendi. Viyana Efendi. Hangimiz düşmedik kara? En iyiler.

Herkese günaydınlar, hayırlı sabahlar. Sesimizin ulaştığı herkese serin bir başkent sabahından, başkent Viyana'dan sevgiler, selamlar olsun. Bugün Viyana serin, şu an güzel bir hava var dışarıda. Dün akşam üstüne doğru hafiften yağdı, öyle fazla bir yağış olmadı ama yetti, bayağı bir serinletti. An itibariyle sıcaklık Viyana ve çevresinde 19 derece. Gün içerisinde en yüksek sıcaklık 29 dereceye kadar çıkacak. Hafta boyu da ortalaması böyle devam edecek. Çok şükür aşırı sıcaklar geride kaldı.

Yayın sponsorlarımız Mega Süpermarketler, Viyana'da 4 şubesi ve 1 toptancısıyla hizmetinizde. Bu arada Türkiye'ye tatile gidenler Mega Süpermarketler'de çaylarda indirim var. Kaçırmayın çay indirimlerini. AT Centrum Simmering 11. Viyana'da, Geiselbergstraße 28, Animo Eczanesi 20. Viyana'da, Wallensteinstraße 60. Bowl Kebap Pandorf'ta ve Floristdorf'ta 2 şubesiyle hizmetinizde. Kun Kargo çözüm ortağınız, uluslararası gümrükleme, taşımacılık. Florya Events Dekorasyon özel günlerinize anlam katıyor. Siz istiyorsunuz, Florya süslüyor. Gürbey Restoran 10. Viyana'da. Kuellenstrasse 100, Viyana'nın çorbacısı. Rota Home ve Rota Möbel mağazaları. Kaliteyi uygun fiyata almak isteyenlerin adresi. Yayın sponsorlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Vay vay vay.

Bugün yine öncelikle top 5 listemize bakacağız. Birkaç tane mesaj okuyup top 5 listemize bakalım. Sonrasında diğer mesajlarla devam edeceğiz. Bu arada radyosunu yeni açanlar, bizleri ilk kez dinleyenler, WhatsApp numaramızı bilmeyenler için hatırlatalım. +44 660 130 1979 Viyan FM WhatsApp numarası. +43 660 130 1979 Viyan FM WhatsApp numarası. Nihal Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar. Güp güzel, musmutlu bir gün diliyorum. Gel, gel bul beni, sarsana bana, sarsana deli. Haydar günaydınlar kardeşim, hoş geldin. Erkencisin bugün maşallah Haydar. Rota Haydar.

Ispartalı Ayşe, good morgen. Patron, güp güzel bir gün diliyorum diyor. Hoş geldin. Senin de günün güzel olsun. Erkencisin maşallah. Suat, günaydınlar. Hayırlı sabahlar. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun Suat. Murat Baran, günaydınlar abi. Toprağım, hayırlı sabahlar. Allah cümlemize kolaylık versin, sağlık sıhhat versin inşallah diyor. Amin. Hoş geldin abi. Hollanda'ya sevgiler, selamlar. Top 5 listemizin, yani bugün en hızlı mesaj atanlar listesinin 5 numarasında Selma Hanım var Nevşehir'den. Günaydın, hayırlı sabahlar, iyi yayınlar, mutlu günlerimiz olsun inşallah demiş. Çok teşekkür ediyorum Selma Hanım, hoş geldin. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Top 5 listemizin 4 numarasında bugün Yıldız Hanım var Viyana'dan. Günaydınlar herkese. Serinlemiş bir Viyana'dan selam olsun. İyi yayınlar Ali Bey diyor. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldin. 3 numarada Kemal müdürümüz var. Kemal müdürüm de bugün erkenci. Günaydınlar Ali. Eyvallah müdürüm, hoş geldin. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Sessiz ol, sevdiğini bilmesin. Yanan ateşi. 2 numarada, top 5 listemizin 2 numarasında bugün Sadık var. Günaydın, iyi yayınlar diliyor. Eyvallah Sadık, hoş geldin kardeşim. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Ve top 5 listemizin 1 numarası. Yani bugün saatler 07.00'ı gösterdiğinde ilk mesajı kim atmış? Firdevs Hanım atmış. Tebrik ediyoruz Firdevs Hanım'ı. Vay be. İlk 5'te 3 tane bayan, 2 tane bay. Bayram Yıldırım, günaydınlar. Bayram, hoş geldin kardeşim. Güzel bir günün olsun, yolun açık olsun. Tamer, günaydınlar. Her ikisi selamlar, hoş geldin abi, sesindeyiz diyor. Kolay gelsin. Eyvallah Tamer, güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Yasin, günaydınlar kardeşim. Yasin tek baş. Neredesin Yasin sen ya? Dün yoktu Yasin, Dündar da yoktu. Tabii izne gidecekler ya, yoğun çalışıyorlar. Her şeyi bitirecekler. İş, güç, bir şey kalmayacak. Tertemiz, pırıl pırıl. Sonra gidecekler izne. Oh, mis, kom, keyfim kom. İş bitmezse sıkıntı. Flortek, kolay gelsin. Tülay Hanım, günaydınlar. Mutlu, musmutlu sabahlarımız olsun inşallah. İyi yayınlar diliyor. Çok teşekkür ediyorum. 21. bir yandan Tülay Hanım. Murat Erdatlı, günaydınlar. Hayırlı sabahlar, hayırlı günler herkese. İyi yayınlar diliyor. Eyvallah Murat abi, hoş geldin. Murat Erdatlı. Hayırlı işlerin olsun abi. Gülşen Hanım, günaydınlar. Oo, Gülşen Hanım önce Reha'da. Tatilini yaptı Reha'da. Sonra gitti bir de normal tatil yaptı. Vallahi sürekli tatil. Sorsa çalışıyor. Yani sorsan öyle, çalışıyorum, çok yoğunum. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun Gülşen Hanım. Aydın Barut, günaydınlar abi. Aleyküm selam. Ali kardeşim, hayırlı mutlu sabahlar diliyorum herkese diyor. Eyvallah abi, güp güzel, musmutlu bir günün olsun. İstanbul Çengelköy. Pub Pet Shop Ümraniye, hayırlı işler, bereketli, bol kazançlar. Hasan abi, günaydınlar. Viyana FM ekibine, dinleyenlere günaydınlar, musmutlu sabahlar, keyifli yayınlar kardeşim diyor. Eyvallah abi. Linz Hasan abi, kolay gelsin.

Gönül Hanım günaydınlar. Ali abi iyi yayınlar. Günaydınlar. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldin. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Dündar herkese günaydınlar. Bugün son inşallah diyor. Oo, hadi bakalım. Bugün toparlıyor işleri. Dündar'la Yasin bugün finali yapıyorlar. Yarın da yola çıkıyorlar. Hadi bakalım. Kolay gelsin Dündar. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Cesaret abi aleykümselam. Hayırlı sabahlar. Hoş geldin abi. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun Cesaret abi. Neredesin? İstanbul'da mısın? Gırşar'da mısın? Gırşar. Valla geçen de Ahmet abiyle konuştum. Ahmet Turgaz'la. Abim diye artık dükkana uğramıyor diyor ya. Bize bıraktı dükkanı diyor. Çekti gitti. Takılıyor kafasına göre diyor. En iyisini yapmışsın ha Cesaret abi. Salla gitsin çalışsınlar ya. Sen onca çalıştın yeter artık. Günaydın Ali abi, yayınlar kolay gelsin. Allah'a emanetsin diyor. Eyvallah Burdurlu Mehmet, hoş geldin kardeşim. 22. bir yandan güpgüzel musmutlu bir günün olsun. Kolaylıklar diliyorum. Ben kaçıncı oldum? Kaçırdım diyor Isparta Ayşe.

Yani şöyle sayarsak 6. 7. falan öyle kılı kılına zirve kaçtı. Ama başarı. 7'de bugün çok mesaj vardı, Kurtlar Sofrası. İlk 5'e girenleri tebrik ederim. Firdevs Avlay'ı da diyor ayrı tebrik ediyorum diyor Suat. Eyvallah Suat. Vay vay vay. Yine bir bayanı zirvede görmek çok güzel diyor. Firdevs'i, Yıldız'ı, Selma'yı tebrik ediyorum. Zirveler bize pek bir yakışıyor diyor ya. Demet günaydınlar. Hayırlı sabahlar abi. Herkese güzel bir gün diliyorum diyor. Eyvallah Demet, hoş geldin. Güp güzel musmutlu bir günün olsun. Ben Onur, selamünaleyküm, günaydın, herkese güp güzel bir gün diliyorum abim diyor. Eyvallah Onur, ben de Ali, ben de sana güzel bir gün diliyorum. Günaydın, ben Haydar, geliyorum. Ben de Ali, oturuyorum abi olduğum yerde. Ali abi yayınlar kolay gelsin. Eyvallah Aydar'ım, güp güzel musmutlu bir günün olsun. Dün Raşit dedi ya. Hemen oradan replik çıkartmışlar Onur'la Haydar. Ben Raşit. Ya Raşit söylemesen tanımayacağız ha. Perihan Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar. Güp güzel musmutlu bir günün olsun. Bu hafta devamsızlıklar listesinde Perihan Hanım 2-3 gündür yoktu herhalde. Nesrin Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar cümleten diyor. Hoş geldin, güp güzel musmutlu bir günün olsun inşallah. Ben de tebrik ediyorum. Spartalı Ayşe tebrik ediyor dereceye girenleri. Aleykümselam Orhan Kaptan. Hayırlı sabahlar, iyi yayınlar. Blue Dance'den kucak dolusu selamlar Viyana'ya diyor. Ve aleykümselam abi, ne örüyorsun sen oralarda ya? Ta Blue Dance'e, Vorarlberg'e gitmiş. Yolun açık olsun abi, kolay gelsin. Naide günaydınlar, hayırlı sabahlar, keyifli yayınlar abi diyor. Eyvallah Naide, hoş geldin. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Gidiyorken 8'den önce çalarsan sevinirim diyor. Yıldız Tilbe'den bir eser istiyor. Hadi bakalım çalalım. Viyana FM dinleyen bütün bayanlara gelsin diyor. Arkadaşlar ben Yıldız Tilbe çalacağım. Erkekler kulaklarını kapatsınlar. Tüm bayanlara geliyor çünkü. Teşekkürler abi. Linz Üniversitesi'nde bir sınıfın yerini döşeceğiz bugün diyor. Ondan sonra Abbaslar Yolcu. Biri akşam 9'da, ben de yarın öğlen inşallah diyor. İnşallah kardeşim. Allah yola çıkacak olanlara hayırlı, kazasız, belasız bir yolculuk nasip etsin inşallah demiş Yasin. Yasin Tekbaş. Eyvallah kardeşim. Allah razı olsun. Yasin'im şöyle bir şey var. Hani kazasız, belasız kullanmayalım inşallah. Neden biliyor musun? Kötülük çağrıştırıyor. Kötü hisler uyandırıyor. Kaza bela hani çağırıyormuşun gibi bir şey oluyor. Yola çıkacak herkesin yolu açık olsun inşallah. Güle güle gidin, güle güle gelin. Tekerinize taş değmesin. Bize yaramadı, yaramadı yüreğimi dağladı. Bir çözümü bulunabilir. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla gidin gelin inşallah. Bize yaramadı, yaramadı yüreğimi dağladı. Vay be, ilk izinciler olabilir ha. Dündar herhalde, bilmiyorum. Bu hafta hiç izne giden var mı aramızda? Dün sorduk ama cuma günü, cumartesi günü gidecek bey abi var. Bugün perşembe. İlk Dündar'ı göndereceğiz o zaman. Merve Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar. Güzel bir günün olsun. Ben Aziz günaydın. Ben de Ali Aziz, memnun oldum kardeşim, hoş geldin. Gözünde, git, git.
Günaydınlar, iyi yayınlar abim. Ahmet geldi. Ahmet Yakup Duman. Hoş geldin Ahmet. Ahmet Cuma günü yolcu yanlış hatırlamıyorsam. Kadroya bakma. Hanımlar tebrikler, helal olsun diyor. 21. bir yandan Tülay Hanım. Tebrikler. Günaydınlar abi, iyi yayınlar diliyorum. Mehmet geldi. Mehmet Özsarı 21. bir yandan. Mehmet hoş geldin. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun kardeşim. Neredesin Mehmet? Bayağıdır yoksun sen ya. Kaytarıyorsun bayağıdır bak. Ben Kemal. Günaydın abim. Hayırlı sabahlar herkese. Vay be. Kemal'de tanıdık. Ben Kemal demese tanımayacağız Kemal'de. Güzel bir günün olsun Kemal. Bu yeni mod artık. Ben Mahmut, günaydın. Mahmut Akçagöz, güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Yıldız Hanım diyor ki yarın öğlen inşallah gidiyorum arabayla. Hadi bakalım, hayırlı yolculuklar şimdiden. Yarın köydeyim, ilk olabilir diyor Dündar. Evet Dündar, sen açılışı yapıyorsun gibime geliyor bu akşam. Var mı bugün gidecek? Bugün yola çıkacak, bugün gidecek olan var mı arkadaşlar? Peri Hanım diyor ki ben her gün buradayım ama bazen yoğunluktan yazamıyorum. Canın sağ olsun. Allah kolaylık versin. Önce iş arkadaşlar. Muhabbeti her daim ederiz. Bunu her zaman söylemişimdir. Önce işimiz. Aynen, kapatın kulaklarınızı diyor. Vallahi ben de kapatayım mı? Abi biz hatunlar Yıldız Tilbe'yi dinlerken siz adamlar bir hava alın bari diyor. Bir çıkın gelin. Değil mi? Şöyle bir dumanlansınlar, gelsinler. Günaydın, hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar diliyorum. Gonca Hanım geldi, hoş geldi. Güp güzel, musmutlu bir günü olsun. Ayten Hanım günaydınlar. İstanbul, hayırlı sabahlar, güzel bir günün olsun. İyi yayınlar abi, hayırlı işler kolay gelsin. Eyvallah Aziz Başkan, hoş geldin kardeşim. Günün güzel olsun.

Her an yola çıkabilirim diyor Naide. Allah Allah, hazır ve nazir bir şekilde öğretmenin izin vermesini bekliyorum. Naide spontan. İzni verdikleri an kontağı çalıştıracak, bismillah diyecek, hadi yallah. Enteresan. Vallahi helal olsun Naide sana ya.

Biz erkekler radyoyu mu kapatsak ne örsek diyor bir şarkılık. Vallahi Hasan abi ihtimaller dahilinde olabilir yani. Hadi siz radyoyu kapattınız bir şarkılık 3-5 dakika gittiniz. Ben ne yapacağım? Halimi bir sordun mu? Giden varsa havaalanında buluşuruz diyor. Uçak saati 2. Viyana'dan biniyorsun değil mi Dündar? Bakınca o hızla düşmekten. Viyana'dan direkt Konya yoktur herhalde. Aktarmalı uçuyorsundur doğru mu? Günaydın, hayırlı sabahlar diliyorum. İyi yayınlar abi. Süleyman Şimşek geldi. Hoş geldin Süleyman'ım. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Elis ve Elias, Guten Morgen, günaydınlar gençler. Son iki gün bugün de sayarsak. Okullar yarın tatil. Hayırlı işlerin olsun Süleyman. Çok güzel oldu diyor Onur. Değil mi? Çok da güzel oldu. Ali Bey, dertli kalem rumuzlu arkadaşa da gelsin. Sanki küser gibi olmuş diyor. Allah Allah, dertli kalem kim o ya? Bilmiyorum ki o rumuz kimin rumuzu. Ankara direkt diyor. Ankara. Ankara'dan sonra ne yapıyorsun? Otobüsle mi devam? Gerçi Ankara'dan Konya'ya tren de var. Hızlı tren değil mi? Günaydın. Keyifli bir yayın diliyorum. Tülay Hanım geldi. Elit Tülay. Şimdi diyor ben Raşit'ten bir mesaj bekliyorum. Ben Raşit. Siz hepiniz ben tek diye bir sesli mesaj bekliyorum diyor. Raşit tek. Semra Hanım günaydınlar. Ali Bey herkese çok güzel, bol, huzurlu bir gün diliyorum. Hayırlı yayınlar. Hoş geldin Semra Hanım. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Uzun zamandır yazmayanlardan birisi de Semra Hanım'dı.

Vels'e sevgiler, selamlar olsun. Abi işler çok yoğun. Fırsat buldukça yazıyorum ama kulağım hep sende diyor. Eyvallah Mehmet. Kolay gelsin. İşin gücün rast gelsin inşallah. Arabayla köye gidiyor. Ankara'ya direkt uçakla, oradan arabayla. Bizim köy ikisinin tam ortasında diyor ya. Değil mi? Konya ile Ankara'nın arasında Kulu. Aziz abi günaydınlar, hayırlı sabahlar, güp güzel, mus mutlu bir gün olsun. Aziz abi hoş geldin. Vay be, herkes izne gidiyor, ben buradayım. Olaya bak. Selma Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar Ali Bey. Belçikalı Selma Hanım. Hoş geldin, güp güzel, mus mutlu bir günün olsun. Aydın abi günaydınlar, hayırlı sabahlar. Aydın Türen, hoş geldin abi, günün güzel olsun inşallah.

0: EasyTrack araç takip sistemleri yol durumunu sunar. Artık aracınızın ve çalışanınızın peşinden koşmayacaksınız.
1: Artık aracınızın ve çalışanınızın peşinden koşmayacaksınız. Çünkü EasyTrack var. O sizin yerinize koşuyor. Siz niye koşacaksınız? Süt Ostan Gente, Viyana'nın can damarı, trafikteki en önemli geçiş noktası. Bu sabah da yoğun ama geçmiş sabahlara göre nazaran çok daha iyi bir durumda. Trafik yoğunluğu nereden başlıyor? Kagraner Plas otoban çıkışından başlıyor diyebiliriz. Biraz daha ön taraftan hatta. Bekleme süresi yaklaşık bir 15 dakika falandır. Yoğunluk var Favoriten istikametine doğru. A22'de yeni trafik yoğunluğu oluşmaya başladı. A23 ile kesiştiği noktada. A22 Nordbrück üzeri her sabah olduğu gibi bu sabah da yoğun. Havaalanı yolu havaalanına açık. Yani havaalanına gidiyorsanız sıkıntı yok, rahat. Viyana'ya dönüyorsanız hafif bir yoğunluk var. A2 Viyana istikametine doğru an itibariyle hafif bir yoğunluk var. Yoğun ama akıcı. Hem Traiskirchen-Gundramsdorf bölgesi hem de Vözendorf bölgesi yoğun ama akıcı arkadaşlar. A21'de hafiften bir yoğunluk var Linz istikametine doğru. Orada inşaat çalışması var, o yüzden, yoksa yoğunluk olduğunu zannetmiyorum fazla. Şehir içi trafiği bugün fena değil. Öyle çok bir yoğunluk gözükmüyor. Biraz sakinlemiş. Yarın bu saatlerde size trafik yok diye yol durumu geçeceğim. Haberiniz olsun. Önümüzdeki haftadan itibaren de bu trafik haberleri neredeyse kesilecek gibime geliyor. Ben söyleyeyim. An itibariyle dediğim gibi fazla bir yoğunluk yok. Viyana trafiğinde belirli bölgeler yoğun ya da yoğunlaşmaya başlıyor. Ama genel itibariyle yollar gayet iyi. Yolunuz her daim açık olsun. Yola çıkmadan önce siz yine de yol durumuna bakmayı ihmal etmeyin. Bir göz atın şöyle, ne olur ne olmaz. Sonrasında ona göre rotanızı belirlersiniz. Şimdi Firdevs Hanım'ın parçasını da hazırlayalım.
0: EasyTrack araç takip sistemleri yol durumunu sundu. Artık aracınızın ve çalışanınızın peşinden koşmayacaksınız.
1: Parçayı hazırlayayım deyince zannettiniz ki belki çalacak ama yok, birazdan. Slow bir şey mi olsun, hareketli bir şey mi olsun, ona bir bakayım.

Bu sene buranın bekçisi benim diyor Murat abi. Murat Erdat. Yo yo sen gidersin Murat abi. Arada bir şöyle yoklar gelirsin. Selam, hayırlı sabahlar. İzne gidenlerin yolu açık olsun. Turgut geldi. Hoş geldi. Eyvallah Turgut. Sağ olasın. Hayırlı sabahlar. Güzel yayınlar dileriz. Serinledik biraz çok şükür diyor. Eyvallah Cihat'ım. Aynen serinledik. Viyana ve çevresi şu an gayet güzel bir hava var. Sıcaklık yaklaşık 19 derece ve serin bir hava var. Çok güzel bir hava var. Benim tam sevdiğim havalar. Kim o dertli kaleme laf atan? Aha da radyoyu kapatıyorum. Yeter ki kırılmasın diyor. Bir de kadınlar feminist deyince bize kızıyorlar diyor. Sorma Tamer, tek kaldım ya. Feminist diyorum hemen yükleniyorlar. Tabii ne olacak, sizden destek yok ki. Destek olmayınca böyle kalıyoruz ortada. Aziz abi kolay gelsin, güzel bir günün olsun. Günaydın, iyi yayınlar, güzel bir gün diliyorum diyor. Emine abla geldi, Emine Erdatlı. Hoş geldin abla, güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Ali Bey, yavaş yavaş kendimi emekli moduna hazırlıyorum. Sahayı gençlere bırakalım, onlar çalışsın biz gezelim. Vay. Gülşen Hanım'a bakın hele. Emekli moduna giriyor, daha dur ya, daha dur. Ne emekli modu Allah'ını seversen. Vallahi iyiymiş o moda, bir de biz gireydik.

Beyler kulaklarınızı kapatın. Ya da radyoyu kapatın. 3-5 dakika bir hava alın gelin. Yıldız Tilbe'yi gönderiyorum Firdevs Hanım'a günün birincisine. Sadece bayanlar dinlesin dedi. Özkan günaydınlar, hayırlı sabahlar. 11. bir yandan Özkan, hoş geldin. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun.

Babam kaza yapmıştı 2 hafta önce. Gittim geldim. Şimdi yine ameliyat olacak. Beni bekliyorlar diyor. Onun için acele ediyorum ama işte okul diyor. İzin vermiyor. Sanki üniversite okuyor diyor. Kızım 2. sınıfa gidiyor. Alt üstü. İlkokul 2. İşte maalesef bu konularda taviz vermiyorlar. Ama böyle durumda vermeler lazım. Yoksa diyor ben de hiç hoş bulmuyorum böyle okullardan önceden izin almaya ama diyor özel durumlar oldukça da izin alınabilmeli. Aynen öyle, özel durumlar farklı değerlendirmek gerekiyor. 3. olan adaşımı tebrik ediyorum. Kemal müdürümüz 3. oldu, tebrik ederiz. Ali abi sorar mısın diyor benim yeğen Hasan Ünal nerelerde? Ya senin yeğen bir sıra ben müdür olacağım, o Böztoray müdürü benim falan filan diyordu. Hasan'a çektik resti, dedik Hasan bir dur, dün bir bugün iki devamsızlık yapıyorsun falan, bizim müdürümüz var dedik ya. Yani onun yardımcısı belki, o da Kemal izin verirse dedik. Kayboldu ortadan, Hasan Ünal yok. Müdürüm nerede bu Hasan Ünal, Sinoplu? Nerede? Kadınlar matinasına mı çevirdik burayı diyor ya. 3 dakikalığına ben de garson olayım bari diyor. Abi bizim garsonlar da kadın be. Vallahi. Garsonlar da kadın. Çalgıcılar falan hepsi kadın. Hava almaya çıkın beyler. Şarkı sadece bizim. Herkesi kendime benzettim diyor. Armut dibine düşermiş. Yani üzüm üzüme de baka baka kararıyormuş öyle. Abartmayı nasıl da seviyorsunuz beyler diyor. 2 dakika dinlemeyin ne olur sanki diyor ya. Olmaz 2 dakikada. Oo, neler dönüyor neler. 40 sene bitti Ali Bey, hak ettim.

Ben artık bundan sonra böyle çalışmayırım diyor. Apa. Çalışmayırım. Vallahi helal olsun. Yakışır. Çalış çalış çalış nereye? Dünyanın işi biter mi? Bitmez. Vallahi en güzelini yapıyorsun Gülşen Hanım. Kıskandığımızdan mı biz böyle takılıyoruz ya? Hep kıskançlıktan bunlar.

0: Vay be, Yıldız ablam da ne söylüyor ama. Bak bir tane daha gönderelim. Hadi bu da benden gelsin, beylere gelsin. Hareketli olsun. Ama yok ya, ben herkese göndereyim. Ayrımcılık yok bizde. Ben Haydar, sabah yazdım ama tanımazsınız diye yine yazayım dedim. Valla ben Haydar yazmasan tanımazdık seni Haydar. İyi ki yazdım ben Haydar diye. Murat Erdatlı, Onur, Kemal, Aziz, Ahmet Duman, bütün erkekler neredesiniz siz ya diyor. Radyoyu kadınlar ele geçirdi. Valla sormayın.
1: Korktum kaçmadan.
0: Bak.
1: Konuşmadan. Senden bıkmadan.
0: Serhat günaydınlar kardeşim. Serhat Şen.
1: Canım.
0: Şen Taksi Şule.
1: Aşkla dolmuştum.
0: Günaydın çok değerli Ali abim, iyi yayınlar. Herkese hayırlı, bereketli bir hafta diliyorum ve bütün taksici meslektaşlarıma da kazasız, belasız işleri olsun. Pindirinks içmeyi bu havalarda ihmal etmesinler diyor. Aynen Serhat'ım ya, taksiciler pindirinks içmeyi ihmal etmeyin bu sıralar. Bak akşama kadar sıcakta takside çalışıyorsunuz. Serinletsin sizi ya. Ferahlatsın. Serhat'ım hayırlı işlerin olsun. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun.
1: Seviyorsun.
0: Bütün taksici esnafımıza hayırlı işler, bereketli, bol kazançlar diliyorum.

Cansu günaydınlar. Ali abim ben de buradayım, günaydınlar diyor. Eyvallah Cansu, hoş geldin. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Kolay gelsin. Haydar, ben Aziz. Çorbaya gel, 10 dakikaya buradayım diyor. Vay be. Yani şu ben demeseniz tanıyamayacağım sizi. Helal olsun. Adam çalışıyor, izne gidecek. Çok para lazım diyor. Kemal müdürüm, o para herkese lazım. Bize de lazım ya. O paranın lazım olmadığı birisi var mı? Günaydın Ali Patron. Antalya Kaş'tan selamlar. Dün gece doğanın içinde çadırda konakladık. Harika ve keyifli bir geceydi. Viyana FM ekibine iyi yayınlar diliyorum. Tüm dinleyicilere benden selamlar, sevgiler. Mehmet geldi, hoş geldi. Spartalı Ayşe'nin eşi Mehmet. Mehmet Tezcan, hoş geldin abi. Güzel, musmutlu bir günün olsun. Adam çadırı kurdu. Doğada, ormanın içinde. Oh, mis, kom, keyfim kom. Yaşıyorsun bu hayatı Mehmet Tezcan. Kadınlar gözünü kapatsın 3 dakika. Biz bir köçek oynatıp geleceğiz diye. Abi niye ya? Köçeği herkes izliyor.

Nihat'ım aleyküm selam. Hayırlı sabahlar, hayırlı günler abi. Eyvallah Nihat'ım, hoş geldin. Güp güzel, mus mutlu bir gün olsun. Best Bike. Kıyakmış abla, bana da söyle. Ragaton, rap, pop ya da rock. Yaptım hepsini sizden uzak. Kurul kuruldu kankam, kurdu tuzak. Nihat senin okul bitti değil mi? Okul hayatı bitti Nihat. İki ay boyunca okul yok, öğretmenlik yok artık. Ah mis. Dükkanda çalışacak artık. Hasret günaydınlar. Ali abi günaydın, hayırlı sabahlar olsun. Lütfen gaz verme kimseye böyle. Çalışmak Allah'ın bir hikmetidir. Valla kimse çalışmasa insanların hali ne olur bilmiyorum. Bunalımdan artık birbirlerini mi öldürürler? Allah korusun diyor ya. Hasret günaydınlar. Güp güzel, mus mutlu bir gün olsun. Ya o konuda haklısın. Şimdi biz burada gazlıyoruz falan ama çalışmadan olmaz. Bazen oluyor, sosyal medyada falan denk gelmişsinizdir. Günlük yaşamınızda muhabbet sohbet ederken de böyle konular geçiyordur muhakkak. Ya işte adama Allah vermiş, bize vermiyor. Herkes zengin olsa nasıl, işte ne olur sanki falan böyle. Öncelikle şunu söyleyeyim. Herkes zengin olsa sistem çöker arkadaşlar. Yürümez sistem. Yani herkesin parası var. Çöpleri kim toplayacak? Kim inşaatta çalışacak? Hani kötülediğim için söylemiyorum bunları. Yanlış anlaşılmasın. İnşaat işi ağır iş. Ne bileyim işte, günlük en temel ihtiyaçlar elektriktir, sudur. Bunların gelmesini kim sağlayacak? Günümüzdeki en büyük sorunlardan bir tanesi Z kuşağı masa başı iş istiyor. Hiç böyle elini bir şeye değmesin, masada otursun. Güzel bir bürosu olsun, iyi bir maaşı olsun, şık elbiseleri olsun. En iyisini yesin, içsin, giysin. O yüzden Z kuşağından şikayetçiyiz değil mi? Tam da olay budur. Allah öyle bir denge kurmuş ki sistem yürüyor.

Ben Onur, Haydar ve Aziz'e afiyet olsun. Ben Onur derken tanıyamadım. Hangi Onur? Merhaba, hayırlı sabahlar. Kucak dolusu selamlar. 20. Viyana'dan Ekrem geldi. Hoş geldi. Kardeşim günaydınlar, hayırlı sabahlar. Biz de 3 arkadaş iş için Loosdorf tarafına gidiyoruz diyor. Brandschutz Teknik ekip. Brandschutz Teknik ekibi olarak burada Fikret abi ve Rahim olması lazım herhalde. Radim yazmışsın ama doğru mu Ekrem? Yanlış olmasın. İş arkadaşlarımın size selamları var. Sıradaki parçayı tüm sevenlerimize Viyana'ya ve sizlere armağan ediyoruz. Kolay gelsin, iyi yayınlar efendim diyor. Ekrem eyvallah kardeşim. İşiniz gücünüz rast gelsin, yolunuz açık olsun. Fikret ve Radim. Kolay gelsin Ekrem. Muhteşem üçlü. Oo, günaydınlar abi, uzun zaman sonra sendeyim, hakkını helal et diyor. Yoktuk diyor. Helal olsun kardeşim, ne demek. Mahmut Emin Yavuz kardeşim, önce iş önce okul, her şey önemli. Vakti olan, vakit buldukça hepinizde buralara bekliyoruz. Biz buralardayız. Bizim işimiz de bu. Çok şükür bugün Alya'yı okula son kez bırakıyorum diyor. 4 sene her gün bıraktım. Yarın karne almaya kendisi gidecek. Bugün hayrıma bir şeyler dağıtayım diyor Haydar. Haydar, ağanın eli tutulmaz, ne dağıtalım? Al beni dağıt, al beni. 2-3 karton al beni al da dağıt şöyle Simmering Yapıştırası'da. Haydar'ın büyük kızı Alya, küçük kızı Mina. Mina kendisi ilkokula gidiyor. Alya da büyük kız işte, liseye gidiyor, gimnazyum. Babası her sabah bırakıyor. Oo, bugün sonmuş Nihat. Hadi Nihat, 2 ay tatil hak ettin. Hak edilmiş bir tatil. Günaydın Viyana FM, günaydın patron. Şerife müdüremiz geldi, Niederösterreich müdüremiz. Güpgüzel, musmutlu bir gün olsun Şerife. Onur, davet var sana. Gel kardeşim, beraber olsun diyor. Eyvallah, bak ben hiç davet eden yok. Niye? Çünkü ben yayındayım, gidemem yani. Olmaz. Biz buradayız. Biz olmasak kadınlar olmaz. Olamaz. İstek parçalarını rahat rahat dinlesinler diye ses çıkarmıyoruz diyor. İşte bu ya, centilmenlik bunu gerektirir. Bir o yana bir bu yana hayırlı sabahlar. Hacım, sana da hayırlı sabahlar. Herkese adaletli olsun yeter diyor. Vallahi hayat aslında bazen herkese adaletli değil. Ama her zorlukla beraber kolaylık var, biliyorsunuz. Çok özledim ama hasretin ağır. Günaydın Ali abi, saygılar. Rıza, hoş geldin kardeşim. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Hayırlı işlerin olsun. Taksici esnafı bugün burada maşallah. Ayhan Sarı, günaydınlar Ali abi, yayınlar. Eyvallah Ayhan Sarı, hoş geldin. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Günaydın, hayırlı günler, iyi yayınlar Ali Bey. Nuray abla, hoş geldin. Nuray Altıntaş, güzel, musmutlu bir günün olsun. Firdevs Hanım'ın da şarkısını dinlettik bu arada 8'den önce. Arkadaşlar, malum izin sezonu son 2 programdır. İzinlerle ilgili konuşuyoruz, tatillerle ilgili konuşuyoruz. Bugün de aynı şekilde konuşmaya devam edeceğiz. Geçen günü sormuştuk. Bugün aslında bir tekrarlatma babında, biraz şaka biraz ciddi konulara değinelim ki İzne giderken, tatile giderken zorluklarla karşılaşmayalım. İzne giderken arabanızda olmazsa olmazlarınızdan bir şey yazın. İlla ki olacak.
Önce şunu söyleyeyim. Pasaportlarınızı mutlaka kontrol edin. Eğer Türk vatandaşıysanız vizelerinizi kontrol edin. Arabayla yola çıkacaklar, gürüne kart, yeşil kartlarını mutlaka kontrol etsinler, yoksa alsınlar. Arabanızın bakımını mutlaka ama mutlaka yaptırın. Bir servis yaptırın, bir gösterin arabanızı, ondan sonra yola çıkın. Bunlar herkesin klasik yapması gereken şeyler. Bakalım belki bizim bildiğimiz, başkasının unuttuğu, aklına gelmeyen, bildiğimiz ama hatırlamadığımız şeyler olabilir. O yüzden bunu paylaşalım. Arabada olmazsa olmaz dediğiniz ne var ya da neleri tavsiye edersiniz? Kısa kısa

Viyana'da trafik yok, bana mı öyle geliyor? Yok yok, doğru geliyor. Trafik yok bugün Rıza. Her yer sakin. Dedim neden zalim. Yani hafiften trafik var. Geçmiş günlere nazaran çok rahatız. İsmail Koçer, günaydınlar kardeşim. Ali Baba, hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar sesindeyiz. Eyvallah, güpgüzel, musmutlu bir gün olsun kardeşim. Kolay gelsin. Yarın sabah Avusturya'da tıp fakültesi sınavları var. Tüm sınava gireceklere başarılar diliyorum. Rabbim zihin açıklığı versin. Aa bak, bu çok önemli. Eyvallah Nihat'ım. Yarın Avusturya'da tıp fakültesi sınavları varmış arkadaşlar. Mutlaka aramızda, etrafımızda çocukları bu sınava girecek olanlar vardır. Başarılar diliyoruz. Günaydın Hüseyin abi. Hayırlı sabahlar tüm dinleyicilere. Eyvallah abi, hoş geldin. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Evet Kemal, konuştuk. Hatırlatmak için belki hani izne çıkarken unutanlar olabilir. Arabasını almayanlar olabilir. Ya mesela pasaport çok önemli. Yeşil kart çok önemli. Vizeler çok önemli. Onun harici neler var? Nakit para diyor Özkan bak. Doğru, aynen, nakit para alın yalnız arkadaşlar ve bozuk paralar alın mutlaka. Demir para da alın. Çay çorba parasına lazım olur. Ondan sonra 5 eurolar 10 eurolar mutlaka yanınızda, arabanızda nakit para bulundurun. Belli bir miktar bulundurun. Yedek teker çok önemli diyor. Evet, yolda lazım olabilecek şeylerden, özellikle Bulgaristan'da bazı yollar sıkıntılı. Yedek lastik. Leyla Hanım günaydınlar. Ali Bey, biz en son arabayla 12-13 yıl önce gittik ama eskiden her yıl arabayla götürdü babam. Biz çocukken o zaman olmazsa olmazımızı söyleyeyim diyor. Yaprak sarması, vay be. Nesilden nesile yaprak sarması arabada olmazsa olmazlardan. Depo su dolusu olmasın. Ne? Depo su dolu olmasın izne giderken. Su dolduran da mı var? Ben mesela izne giderken arabamda olmazsa olmazlar listesinin bir numarasındayım. Yani sen olmazsa olmaz, o yolculuk olmaz Süleyman. Listenin bir numarasındayım diyor. Değişmez. Sen olmazsan o yolculuk gerçekleşmez. Panenkit. Bu trafik seti var ya arkadaşlar, Türkçesi arabada. İşte üçgendir, sağlık çantasıdır vesaire. Yunanistan için geçtiğimiz günlerde farklı bir bilgi gelmişti. Onu da illaki arabanızda bulundurmanızı istiyorlardı. Neydi o? Hatırlayan var mı? Şimdi araştırmayayım, bakmayayım ben. Siz söyleyin. Ehliyet ruhsat, aynen, ehliyet ruhsat. Mutlaka kontrol edin. Eskiden Red Bull, şimdi Pindrix. Eyvallah Yasin'im. Yasin siparişi de verdi. Karton karton sipariş verdi adam. Hem evde içiyor hem yolda içiyor. Yasin, araba buzdolabı da var değil mi kardeşim? Yasin tek baş. Yasin arabanın servisini de yaptırdı. Bakımını da yaptırdı. Hazırlıklar tamam Yasin'de. Abi gözünün görmediği ne? Ben ikna oldum diyor. Vallahi gözümün görmediği o kadar çok şey var ki. Masa başı işler yüzünden günümüzde çıraklık sistemi kalmadı diyor. Bu yüzden de birçok meslek kaybolup unutulmaya yüz tutup gidiyor maalesef. Eski meslekler, eski işçilik kalmadı. Aynen. Maalesef herkes masa başı iş istediği için. El işçiliği aslında o kadar kıymetli ki, o kadar değerli ki. Ali Kaptanım diyor, biz erkeklere diyor güzel bir uğur ışılak gönder diyor. Göndereyim Orhan Kaptanım. Mecburi değil ama diyor, yangın tüpü diyor. Evet. Benim arabamda her zaman vardır küçük bir tane yangın tüpü. Yeşil kartlar, gürüne kartlar Türkiye için açık mı kapalı mı kontrol etsinler diyor. Aynen, Türkiye için açıksa arkadaşlar Türkiye'de sigorta yaptırmanıza gerek yok. Bir Viyana FM logosu olsaydı bulurduk birbirimiz diyor ya. Logolar var. Araba kokuları var. Bayağı bir dağıttık. Almadınız mı hala? Naide. Genelde
benzinliklerde sıcak sıcak su istiyorum. 2 euroya dolduruyorlar termos diyor. Sıcak su. Kahvesiz olmaz. Vay be. O derece. Bir zamanlar şey vardı. Arabanın bu çakmaklığına takıyordunuz. Sıcak su ısıtan bir cihaz vardı böyle. Araba için. Araba için su ısıtıcı vardı. Hala var mı bilmiyorum. Nakit para. Bazı yerlerde kart geçmiyor diyor. Aynen Özkan. Valla geçen hafta Türkiye'deyken işte bir kamu kurumuna ait tesise girelim dedik. Abi içeri gireceğiz. Neyse bir miktarı söyledi şu kadar diye. Dedim tamam kart. Ya abi dedi kart geçmiyor dedim. Nasıl geçmiyor ya? Abi her yerde geçiyor da burada geçmiyor dedi ya. E ne yapacağız? Para yok üstümüzde. Kart iyi oluyordu. Takıyorduk ödüyorduk. Dedi şu ileride bankomat var dedi işte 500-600 metre. Neyse gittik oradan çektik de girdik içeri yani. Kim dost kim düşman tanıdık. Hep yalancı sözlere inandık. Güvendik olur olmaz. Araba buzdolabı. Eşim ve ÖMTC kartı diyor. ÖMTC kaydı olanlar. Yani müşteri numaranızı bilseniz yeter. İlla kart gerekmiyor ama tabii kartı yanınıza alırsanız daha iyi. CB Talk arkadaşlar. CB Talk'ı indirdiniz mi? Avusturya'dan moderatör arkadaşlarımız da var. Arabayla yola gidecekler. Mutlaka ve mutlaka CB Talk uygulamasını cep telefonlarına indirsinler. Telsiz uygulaması. Yolda yoldaşınız. Gerçekten çok faydalı bir uygulama. Hepinize şiddetle indirmenizi tavsiye ediyorum. Yangın tüpü söylenmişti. Aynen yangın tüpü önemli. Ayaklarımızın altına kadar dolu olmazsa yola çıkmam diyor. Eyvallah Aziz abi. Ayaklarımızın altına kadar dolu olacak diyor. Tıka basa dolu olacak araba. Yoksa çıkmam yola. Macar ve Bulgar yol ücretlerini mutlaka online alın diyor. Mantıklı. Eyvallah Cihat. Online olarak alabiliyorsunuz arkadaşlar. Macaristan ve Bulgaristan için hiç uğraşmanıza gerek yok. Yola çıkmadan alın online. Hiç oralarda durup da vakit kaybetmenize gerek yok. İlk yardım çantasının eksiği varsa tamamlarım diyor. Mini taşen lampe. Aa bak önemli. Ne olur ne olmaz mini taşen lampe. Yani el feneri arkadaşlar. Yangın tüpü, ilk yardım çantası, şarj aleti, panendraik, şarj alet dışındakiler çoğu arabada yok diyor. Yok ya şarj aleti herkesin vardır herhalde. İlk yardım çantası, yangın tüpü birçoğumuzda yok ama tavsiye ederim sizlere. Özellikle elektrikli araba kullananlar mutlaka yangın tüpü bulundursunlar. Hatta biraz büyük olsun. Şenol günaydınlar, hayırlı sabahlar kardeşim. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. İyi çalışmalar diyor. Eyvallah Şenol. Süleyman günaydınlar. Ali abi hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar. Eyvallah Süleyman'ım. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun Süleyman Baş. Yangın söndürme tüpü. Hacım öyle diyor. Tamer öyle diyor. Bu konuyu konuştuk ama aynen. Tekrar yapıyoruz Onur. Çift dikiş olsun. Turgut da yangın söndürücü. Evet yangın söndürme tüpü arkadaşlar. Mutlaka kendinize bir yangın söndürme tüpü alın. Ve de yelekler diyor. Kişi başı bir tane görünüyor. Görünen bir yerlerde olması lazım diyor. Bu sarı yelekler var ya. Eğer araba arıza falan yaparsa arabadan çıktığınızda herkesin takması gerekiyor arkadaşlar. Aleyküm selam Mustafa. Hayırlı sabahlar, hayırlı işler cümleten. Eyvallah kardeşim. Güzel bir günün olsun. Yolun açık olsun. Yok yok unutmadım Kemal. Dediğim gibi tekrar ediyoruz. Şimdi yola çıkacaklar var. İnsan bazen öyle oluyor ki aklına hiç gelmedik bir şey olabiliyor.
Belki biz bu konuyu konuştuktan sonra birkaç kişiye faydamız olur. Unuttuğu bir şeyi arabasına alır. Amacımız tamamen yardımcı olmak bugün. Uçakla izne gidecekler. Dündar, pasaportları kontrol ettin mi Dündar? Vizeleri kontrol ettin mi? Arabada olması gerekenler ben ve 9.999 euro 99 sent diyor. Eyvallah Rıza. Arkadaşlar arabayla yola çıkacak olanlar kişi başı 9.999 eurodan fazla yanınıza almayın. 10.000 eurodan itibaren yasak. 10.000 eurodan itibaren nakit para ve veya ziynet eşyası, değerli eşyalar, yani elektronik eşya da olabilir, yasak. Mesela diyelim ki arabada 4 kişi gidiyorsunuz, paranın işte dediniz ki ya biz 4 kişi gidiyoruz 40.000 euro, sıkıntı olmaz. Para bir kişide duruyor, o bile yasak, biliyor musunuz? Paraya el koyabiliyorlar. Eğer 4 kişi gidiyorsanız

Bugün biraz daha böyle bilgilendirme amaçlı olacak. Ay diyor, arabayla izne gidesim geldi. Havlu kesinlikle, koltuk deri ise şart. Deri koltuklarda aynen rahat etmek için önemli. 2 senedir kullanıyoruz uygulamayı, indirdik diyor Merve Hanım. Bak ne kadar güzel. Çöp poşeti, peçete, ıslak mendil, meyve, salatalık, su, ekmek. Oo. Manav tezgahı mübarek. Hayırlı sabahlar abi. Yola çıkmadan alınması gereken en önemli şey abdest. Acısı sorulur mu yanana, aşka düştüm. Aynen, bir abdest alıp 2 rekat namaz kılıp yol sadakası vermek lazım yola çıkmadan önce. Bak geçen sabah işledik konuyu diyorsunuz ama yol sadakasını hemen unuttuk. Baltam olmadan çıkmam yola diyor. Abi o nasıl bir şey öyle ya, baltaya bak, Allah Allah. Ortasındaki İngiliz anahtarı. Abi nasıl bir çakıdır o ya. Vallahi güzelmiş ya Murat abi. Şimdi ilginç bir haber var. Onu da sizle paylaşalım. Hem biraz konuyu da dağıtalım. 2 konuyu bir arada işlemiş olalım. Bir bayan hapse girmemek için, yani bir suçundan dolayı ceza almış, hapse girmemek için sürekli çocuk doğuruyormuş. Yani kadın yolunu bulmuş. Ben bunu televizyonda izlemiştim, buna benzer bir haber. Belki de aynısıdır, bilmiyorum. Bir suç işliyor. İşte o sırada hamile olduğu için içeriye almıyorlar. Diyorlar ki doğumdan sonra. Kadın da doğum üstüne doğum yapıyor. Doğum üstüne doğum yapıyor ki içeri girmesin diye. Hapishaneye girmeyecek yani doğum yaptıkça. Peki diyor, böyle bir durumda biz erkekler ne yapmalıyız? Bir taktiği var mı? Allah kurtarsın be. Erkekler Allah kurtarsın. Öyle bir şansı yok abi. Var mı erkeklere göre bir durum? Gürcan abi günaydınlar, hayırlı sabahlar. Gürcan abi. Gürcan abi kahvesiyle birlikte geldi. Oo, Haydar amca. Selamlar sevgili Ali Süzen. Marmaris'ten selamlar gönderiyor. Vay be, Haydar amcaya bak, Marmaris'te. Haydar amca, yaşıyorsun bu hayatı. Beyadır da yoksun. Kayıt arıyorsun. Önceden her gün gelir mesajını atardın. Sesin soluğun çıkmıyor valla. Besmele, abdest, sadaka, kolonya. Kolonya da olmazsa olmaz. Tornavida, pense, bunları unutmayın. Ben yedek suda bulunduruyorum. Geçen sene çok sıcaktan arabamda yangın çıktı. Tüp de vardı ama hareket içinde bulundurun derim diyor. Yedek su değil mi? Şöyle 2-3 litre su alın yanınıza, ne olur ne olmaz. Biz bu sene Romanya üzerinden gitsek diye düşünüyorum. Diğer yollarda inşaat çalışması varmış. Romanya yolları nasıl acaba diyor. Valla gidenlere göre fazla otoban yok. Tek şerit gidiş, tek şerit geliş. O yüzden Romanya yolunu ben pek tavsiye etmiyorum. Lastik tamir kiti, yeni arabalarda yedek teker yok çünkü diyor. Aynen. Benim arabada yedek teker yok. O yüzden tamir kiti bulundurmak lazım. Yangın tüpü, üçgen, Erste Hilfe kisti. İlk yardım çantası, üçgen, yangın tüpü, araba bakımı, pickle, içecek su diyor. Su olmazsa olmaz. İllaki olacak.

Günaydın Viyana FM ailesi, ben geldim. Ali Bey, iyi yayınlarınız olsun. Herkese huzurlu bir gün diliyorum, kolay gelsin. Serap geldi, hoş geldi. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun, hayırlı işlerin olsun. Şengül Hanım, günaydınlar. Güzel bir gün diliyorum. Hoş geldin, güpgüzel, musmutlu bir günün olsun Şengül Hanım. Bakma öyle, sileceksen beni bir kalem. Uykunuzu alın da yola çıkın diyor. Uykunuzu almadan çıkmayın diyor.

Abi diyor şu bir fenomen var ya, o mu diyor bu kadın diyor. Vallahi bilmiyorum ki Naide, o mu değil mi? Ne bir suç abi, yüzlerce suç kaydı varmış diyor. Yapma ya, bak Rıza konuya daha hakim. Çok suç kaydı varmış, çok. Pet şişeleri sıcak havada arabanın içinde bırakmayın, yangın çıkartıyor diyor. Pet şişeler mi çıkartıyor? Allah Allah. Sıcak havalarda, yolda da dahil, çakmak, parfüm, kolonya, deodorant, powerbanklar, bu tür yanıcı şeyleri arabanın özellikle ön konsolunda ya da sıcağın direkt temas ettiği yerlerde bulundurmayın arkadaşlar. Geçen günü Avusturya'da bir minibüsün içinde çakmak patlamış. Eğer bugün vakit olursa VNFM sosyal medya sayfalarında paylaşacağım. Durumun ne kadar vahim olduğunu siz de gözlerinizle görün. Buz gibi ekşi çilek pindirinks diyor. Vallahi Kemal, ağzının tadını biliyorsun. Şu an benim en favorilerimden bir tanesi ekşi çilek pindirinks. Abi ne gidiyor öyle ya? Sileceksen beni bir kalemde. Volkan abi günaydınlar, hayırlı sabahlar. Volkan abi, Volkan Acar, hayırlı sabahlar, iyi yayınlar diliyor. Eyvallah abim, hoş geldin, güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Haydar amca diyor, beni nüfusuna geçirdirse de ben de gezsem diyor. Haydar amca görüyor musun, Murat Erdatlı diyor, beni nüfusuna alsın ben de gezeyim. Adam bir Urla'da, bir Marmaris'te, bir Kuşadası'nda, bir başka yerde, Ege, Akdeniz sürekli geziyor. Vay vay vay vay. Çaylar içiliyor. Demek ki çorbalar içildi. Sıra çaylara geldi. Rusçuk'tan geçerseniz Romanya'dan geçmeyin derim. Köprüyü yapıyorlardı bir ay önce diyor Ayten Hanım. Valla Romanya'da inşaatlar devam ediyor ve yolların büyük bölümü tek gidiş geliş şeklinde. O yüzden Romanya'yı pek tavsiye etmiyoruz. Ali Ateş, günaydınlar kardeşim, hoş geldin. Güzel bir günün olsun Ali Ateş. Profi Filizen.

Kadro Şampiyonlar Ligi, bugün çorba yok, poğaça yiyorlar ya. Aydın abi, Haydar, Aziz Başkan. Coşkun abi doğru da mı?

Abi diyor, acaba Kemal'in hakkında söylediklerimi Onur söylemiş midir ki diyor. Maçtan önce ne yaptığını sormuştum da diyor. Bilmiyorum ki. Sormak lazım Onur'la Kemal'e. Böyle ağır ceza olmaz. Beni sensizlikle... Aktüel pickle olması şart diyor. Evet, arabanızın servisini yaptırın. Aktüel pickle şart. Olmazsa olmaz. Ya bu arabada ben arabama pickle yaptırmam lazım. Vallahi iyi hatırlattınız ha. Pickle 7. ayda bitiyor. Son ayım. Hükümetin yerine olsam kadını kısırlaştırırdım diyor. 9 ay sonra da hapise atardım diyor. Ya Kemal, kadın çözüm üretmiş, sürekli doğum yapıyor. Günaydın Ali Bey, iyi yayınların olsun. İzne giderken olmazsa olmazlardan biri eşim veya annem. Yiyecek içecek muavinliği yapmaları lazım diyor Ali Ateş. Aynen, yan taraftan işte o sarmalar illaki uzatılacak, poğaçalar uzatılacak, meyveler uzatılacak değil mi? Şoföre servis yapılacak sürekli, ikram olması lazım. Olmazsa olmaz. İşte ne bileyim, arabada giderken, arabada uzun yolda giderken hiç çay içtiniz mi arkadaşlar? Çay ya da kahve. Hareket halindeyken, öyle pauz yapıp değil. Arabada Türkiye'ye gidiyorsunuz. Yan tarafta muavin koltuğunda işte eşiniz, anneniz var ve size çay uzatıyor. Çay içiyorsunuz. Yaptınız mı bunu? Hadi bakalım. Oo, Haydar amcaya bak sen. 2 hafta sonra Murat Erdatlı'nın memleketi olan Kapadokya'ya geçeceğim diyor. Selamlar olsun ona diyor. Haydar amcanın selamı var Murat Erdatlı. Söylemem Haydar diyor. Kemal biter söylersem diyor. Abba. Siz ne konuşuyorsunuz aranızda öyle ya? Ben kahveciyim. Her zaman yapıyorum onu diyor. Vay be. Hep içiyorum abi diyor. Peki termosun kapağından mı içiyorsunuz bu çayı kahve, ya da ince belli bardaktan mı? Bu da önemli bir konu. Önemli bir husus. Bundan sonra Rota Haydar değil, Tehlike Haydar olsun adı diyor. Zaten Rota Haydar değil ya, Slippy Haydar onun ismi. Çorba bile içtik diyor yolda hareketi. Vay be, çorba bile içmişler, helal olsun. Spartalaş, o kolay ya. Dolduruyorsun kaseye çorbayı. Aa, dikiyorsun kafayı aynı çay gibi. Mis. Ramazan, aleyküm selam kardeşim. Ramazan Yıldız, hoş geldin. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Kolay gelsin. Ekol Elektroteknik. Abi, Orhan abimin bir sıkıntısı var. Çözse çözse Ali abim çözer diyor. Allah Allah. Neymiş sıkıntısı ya Orhan ustanın? Çözeriz belki. Kime kalmış üç gün? Günaydın başkan, iyi yayınlar. Ben pazartesi Kayseri'deyim diyor. Oo, Nedim Soylu. Adam pazartesi Kayseri'de, vay be. İnce belli bardak şart diyor. Arabayla mı çıkıyorsun Nedim Soylu? Vay be, Tanju'ya bak. Kendi elleriyle besliyor Haydar'ı. Yok böyle bir şey. Tanju, günaydın kardeşim. O masadaki en sevdiğim arkadaşım bundan sonra sensin Tanju. Diğerlerini unut sen. Sen varsan her şey tamam. Öyle bir şarkı vardı değil mi?

Ya o resimde, o karede sen varsan her şey tamam Tanju, gerisi yalan ya. Reklamı kaptık, hadi iyi saat, hadi.

0: Orhan ustam günaydınlar, hayırlı sabahlar. Hoş geldin abi.
1: Böyle gelmiş böyle gider.
0: Ahan da diyor, şimdi de diyor indirdi radyoyu. Eyvallah Ramazan.
1: Hayat olsan her şeyden
0: jalüzim bozulmuş. Jalüzi motorundan anlayan var mı arkadaşlar aramızda? Jalüziler bozulmuş. Vallahi şu ana kadar hiç öyle bir iş yapan duymadım ya. Jalüzi motoru bozulan var mı? Bozulmuş yapan var mı? Pardon. Bardak olması lazım. Sürekli çay candır benim için. Red Bull'den daha faydalı diyor. Bardak lazım diyor ya. Aynen, bardakta olacak o bayram. Uçak başkan, araba bu sene olmaz. Niye ya? Olsaydı Nedim Başkan. En uzun pauzeyi diyor Avusturya'da veriyoruz diyor. Hollanda'dan zaten Avusturya'ya gelene kadar 1200-1300 kilometre yol geliyor Hollanda'dan gelenler. En uzun molayı da Avusturya'da veriyorlar. Piknik yapıyoruz diyor. Çünkü sonrasında hiçbir şey yenmiyor. Eyvallah Spartalı Ayşe. Murat abi diyor ki ben arabada diyor sabah kahvaltısı, öğlen yemeği, akşam da Edirne'de köfte yemem lazım diyor. Vallahi biz Murat abiyle ikimiz de yolculuk yaptık, Türkiye yolculuğu. İncebelli'de çayları bile içtik değil mi Murat abi? Çok da hızlı geldik ama ha, vallahi.
1: Kim bir közü kaldı?

0: bir bakarsın.
1: Abi çok tehlikeli adamlar diyor, dikkat et. Onur'la Haydar'a sakın diyor sır verme diyor. Allah Allah. Her yerleri tehlike olsa ne olur ya. Yolda çok ağır şarkılar dinlemeyin derim. Dalıp gidersiniz diyor.

İzin iki haftacıkmış ya. He, öyle bir sıkıntı var. İki hafta tabii değmez arabayla. Oo, Yusuf abi geldi. Sesli mesajı var. Bir verelim bakayım yayına. Şu an Yusuf abi Türkiye'de.

0: Selamünaleyküm. Hadi kardeşim, hayırlı sabahlar, hayırlı günler, hayırlı yayınlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Burdur Gölüşar'dan herkese selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. İyi ki varsınız, eksik olmayın. Uzun zamandır dinleyemedim. Bugün bir açayım, bir selam göndereyim dedim.
1: Eyvallah Yusuf abi.
0: Sizleri de bekleriz. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz.
1: Eyvallah abi. İyi tatillerin olsun Yusuf abi. Yusuf abi demeklerinin tadını çıkartıyor artık.

Burak geldi. Burak günaydınlar. Burak hoş geldin. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Burak bugün geç kaldın ya. Aleykümselam Mehmet Eren, güzel bir günümüz olsun, iyi yayınlar abi. Eyvallah kardeşim, hoş geldin. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun Mehmet Eren. Kolay gelsin. Kemal yazdı onu Haydar.

Hızlı şarkılar dinleyin, yol çabuk biter diyor. Hay Allah razı olsun. Hızlı şarkılar dinleyin diyor. Araba hızlanıyor mu? Nasıl oluyor Aziz Başkan? Yavaş şarkılar dinleyince yavaşlıyor.

Aziz abiden bir tavsiye geldi. Bulgaristan'da Neco'nun yeri varmış arkadaşlar. Aziz abi test etmiş, onaylamış. Ali diyor, burayı tavsiye edebilirsin. Güvenli ve lezzetli yemekleri var Bulgaristan'dan gidecekler için diyor. Neco'nun yeri. Bulgaristan Pazarcık'taymış. İki bardak çay ile dalalım hayallere. Haydi gidelim. Vallahi test ettin, onayladıysan okeydir orası Aziz abi. Bulgaristan'da Neco'nun yeri Pazarcık'ta. Ben gideceğim Ağustos'ta diyor. Yusuf Hoca'nın Yörük Köyü'ne inşallah. Özlem ablam ile. Hadi bakalım. Oo, planları bile yapmışlar. Özlem ablayla gideceğiz diyor. Ağustos'ta gideceğiz diyor. Yörük candır, gerisi heyecan. Yörükler candır. 30 senedir arabayla gidip geliyorum. Bugüne kadar bir benim hanım yuvandan servis yapıyordu diye mutlu oluyordum. Demek ki herkes aynıymış diyor Murat Erdat'la. Ya Murat abi, gördün mü? Herkesin eşi yan taraftan servis yapıyormuş. Abi o yol bitmez yoksa. Nasıl bitecek o yol? Yiyeceğiz, içeceğiz, o yol bitecek. Hollanda, Belçika, Fransa, Almanya. Bu bölgelerden gelenler Avusturya'ya ulaştığında 1000 kilometrenin üzerinde yol yapmış oluyorlar ve yoruluyorlar. Avusturya'da dinlenebileceğiniz, mola verebileceğiniz yerlerin başında Parndorf geliyor. Hemen otobanın dibinde Bobl Kebap var arkadaşlar. O bölgede her yerde park yeri, rahat. Benzin istasyonu var hemen Bobl Kebap'ın yan tarafında. Tüm ihtiyaçlarınızı orada giderebiliyorsunuz. Diyelim ki yanınıza yemek almadınız, oldu ya insanlık hali. Ya da yola çıktınız, ya ben bir döner yiyeyim yolda. Bol kebap tam size göre. Döner çeşitleri, pizzalar, pideler, lahmacun, falafel, schnitzel hepsi var. Yolda böyle düzgün bir yemek yiyeyim dediniz, tam size göre. Hemen Parndorf otoban çıkışında. Hani öyle uzak bir yere gitmenize gerek yok. Rotanızı değiştirmenize gerek yok. Otobandan çıkıyorsunuz, hemen Bovul Kebabı'nın önünde park yeri var. Park ediyorsunuz, ihtiyaçlarınızı gideriyorsunuz. Karnınızı doyuruyorsunuz, yolunuza devam ediyorsunuz. En güvenli duraklardan bir tanesi Avusturya. Biraz önce Ispartalı Ayşe de söyledi. Avusturya'da uzun bir mola veriyoruz dedi. Çünkü 1200-1300 kilometre yol geliyorlar, yoruluyorlar. Parndorf Bovul Kebap, tavsiye ediyoruz herkese. İzne gidenler diyor, dikkat etsinler diyor. Öperler vallahi diyor.

Bu arada İstanbul'da, Edirne-İstanbul yolunda yeni bir dolandırıcılık yöntemi ortaya çıkarılmış arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi yola çıktığınızda yolun her yerinde her zaman önünüze farklı farklı tehlikeler gelebilir. Hani biz yıllardır hep Bulgaristan'da tehlikeler olduğundan bahsediyorduk ama Edirne'den Türkiye'ye girdikten sonra o İstanbul otoyolu var ya, orası da biliyorsunuz çoğu yeri ıssız, bucaksız, 250 kilometrelik bir mesafe. O yolda da maalesef çok sayıda soygun olayı yaşanıyor. Arabayla gidecekleri buradan uyaralım. Yani daha önce duymuşsunuzdur, birçok olay oldu farklı farklı. Son bir dolandırıcılık yöntemi keşfedildi. Bu da şöyle, diyelim ki bir yere girdiniz, benzin istasyonu, güvenli bir yer, sıkıntı yok. İşte arabanızı bir 5 dakika 10 dakika terk ettiniz. O süre zarfında arabanızın altına büyük bir mıknatıs yapıştırıyorlarmış, böyle avucun avuç büyüklüğü kadar. Siz oradan hareket ediyorsunuz, bir 10-15 dakika sonra aracınız arıza veriyor. Tabii bu mıknatısı koyan arkadaşlar da sizi takip ediyorlar arkadan. Sizi yol kenarına çekip beklediğinizde bu arkadaşlar yanınıza geliyorlar. İki tanesi geliyor. Abi selamun aleyküm, geçmiş olsun, hayırdır, bir sıkıntı mı var diyorlar. Böyle candan samimi tavırlar. Ya diyorsunuz, siz de iyi niyetle tabii, zaten o an kafada, arabada, ya diyorsun böyle böyle bir olay oldu, çoluk çocuk. Abi diyorlar, biz tamirciyiz zaten, o yüzden de durduk, elimizden bir yardım gelir mi bakalım. İşte falan, hemen bakıyorlar. Bizim klasik Türk insanı muhabbeti bunlar hep. Sonra diyor ki, abi diyor, ya bu hani burada yapılabilecek bir şeye benzemiyor. Bizim tamirhane de yakınlarda, buyurun gelin bir bakalım, hallederiz belki diyorlar. Adam da iyi niyetli, lan diyor, bir gideyim, adamlar da uğraştı burada onca. Neyse, gidiyorlar tamirhaneye. Tamirhanede tabii ikramlar, yemekler, çaylar, çorbalar. Ondan sonracığıma arabaya bakıyorlar. Diyorlar ya abi, bunu biz yaparız. İşte bir parça lazım ama bu parça şu kadar para, burada çok pahalı. Sen yurt dışına gittiğinde baktırsın, biz yaparız rahat, senin izne getirir hiç problem de yapmaz. İşte bize bir saat zaman lazım. Normal tamir masrafı işte bunun 100 bin lira ama biz 30-40 bin liraya hallederiz bunu falan. Böyle ağız lafı yapıyorlar. Sizi ikna ediyorlar. O arada mıknatısı alıyor, çıkartıyor. Paranızı da alıyorlar. Sizi yolcu ediyorlar. Olay bu. Yani arabalarınızın başından mümkün mertebe ayrılmamaya çalışın. Ya da arabalarınız göz önünde olsun. Böyle de bir dolandırıcılık yöntemi ortaya çıkmış, çıkarılmış. Aziz abinin dediği yer de tırcıların gittiği bir yermiş. Nasıl kötü olabilir ki tırcıların gittiği yer diyor. Eyvallah Aziz abi. Hemen otobanın da kenarında diyor. Bulgaristan'da eğer ki yemek molası verecekseniz Neco'nun yeri tırcıların da gittiği bir yermiş. Tırcılar kolay kolay yanlış yere gitmezler arkadaşlar. Benzin istasyonu kalmadı artık. 3 aydır yok diyor. Allah Allah. Jet kapandı mı oradaki Mustafa? Dinledikten sonra arabayı kontrol edin. Eşinizi, çocuğunuzu bir yerlerde bilerek ya da bilmeyerek unutmayın. Çocuklar unutmazlar da eşleri unutabilirler yani, ona bir şey. Ona bir şey diyemiyorum şimdi. Ali kardeşim, bu vesileyle yola çıkan tüm kardeşlerimize hayırlı yolculuklar diliyorum. Yolu düşenler de buyursunlar, gelsinler Fethiye'ye. Misafirimiz olsunlar diyor. Bizim kızı ve Ayşe kardeşimizi bekliyoruz. Selamlar, sevgiler. Eyvallah. Yusuf abi iyi tatiller. Zeynep ablaya da sevgiler, selamlar. Ali, bir de uyarıda bulunayım. Yollara bilinçli yol yardımı isteyenler oluyormuş. Dikkat edin, durmayın. Bir de yola bir takım eşyalar atıyorlar, lastikleri patlatmak için. Dikkat etmek lazım diyor. Aynen, bu tür olaylar özellikle sakin yollarda gece saatlerinde yapılabiliyor. Yola çıkanlar her şeye karşı tedbirli olmaları lazım. Kızlar, yanınıza buz torbası alın. Arabada araba dolabı olanlar, bazen şoförler sessizliğe bürünüyor. Ensesine koyun torbayı, şoklanıyorlar diyor. Bak, önemli. Buz torbası alın, şoförün uykusu gelmesin diye ensesine koyun. Başka şoklanıyor, kendilerine geliyor diyor. Çok mantıklı. Neco'nun yeri, çorbası ve yemekleri süper. Aziz abi işi biliyor diyor Haydar. Haydar, sen de denedin demek. Eyvallah.
Biz evden sıra yoluna çıktığımızda yorgunluğumuzu atmak için ilk kahve molasını Simmering'e Haydi'de McDonald's'ta veriyoruz diyor. Gürcan abi evden çıkıp 10 dakika sonra mola mı veriyorsun abi Gürcan abi ya? Bizamberg'den çıkıyorlar ilk kahve molasını Simmering'e Haydi'de İş olmaz bu yaptığım. Abi ne yapsın ya, yola çıkıyorsun, bir kahve içmeden olmaz değil mi Gürcan abi? İlla ki o kahve içilecek, ondan sonra devam edilecek yola. Dur ya, şuradan bir tane de Müslüm Baba yorumu gönderelim. Semih Cenk'in karışık kaset albümü. Selamun aleyküm abi, ben Raşit. Oo, Raşit geldi. Bön biraz geç kaldık. Yapacak bir şey yok ellam diyor. Bir şey anladınız mı? Raşit, ben Raşit demese tanımayacaktık Allah'tan. Sağ olsun ben Raşit dedi de tanıdık yani. Kolay gelsin Raşit, olur öyle şeyler. Abi nasıl bir millet olmuşuz biz böyle ya diyor. Allah Allah, dinledikçe böyle tuhaf oldum. Valla Burdurlu Mehmet, bunlar gerçekler maalesef. Yola gidip gelenler bilirler. Bundan yıllar önce olan bizzat arkadaşımın köylüleri. O da yakınlarında birlikte yola çıkıyorlar. İşte Kapıkule'ye kadar birlikte geliyorlar. Ondan sonra Kapıkule'den sonra arkadaş diyor ki gidelim İstanbul'da diyor mola veririz diyor. Yani İstanbul'a kadar devam edelim. Burada diyor Kapıkule'de bir yarım saat, bir saat dinlenelim, devam edelim. Ondan sonra yanındaki abiler de biraz ihtiyar, yaşlı. Çok da yaşlı değil tabii, ihtiyar dediysek. Neyse. Yani böyle işte Murat abi gibi falan. Neyse. Adamlar diyor ki yok diyorlar, hani biz yol üstünde mola vereceğiz, burası çok kalabalık Kapıkule falan. Oydu buydu derken arkadaş diyor ki ya bak, ben yol üstünde mola vermem. Ben İstanbul'a kadar giderim, İstanbul'da molamı yaparım. Burada yollar ayrılıyor, oraya kadar birlikte geliyorlar. İşte iki araba önden çıkıyorlar. Ondan sonra yol kenarında sakin bir yer buluyorlar. Edirne İstanbul otobanında. Ondan sonra ne bileyim, açıyorlar orada örtülerini, yemeklerini çıkartıyorlar, yemeklerini işte yiyorlar falan filan. Neyse, biraz da uyumaya karar veriyorlar orada. Ve orada soyuluyorlar arkadaşlar, otların arasından. Adam boyu otlar varmış, otların arasından hırsızlar geliyorlar. Ondan sonra bir şekilde işte detaylarını unuttum, geçmiş gün anlatıldıydı. Çantayı alıyorlar, kaçıyorlar. Çantayı da genelde biliyorsunuz ön torpidoda, hemen torpidonun üstünde, ön koltuğun önünde, böyle kolay ulaşılabilir bir yerde bırakmışlar. Gibi gibi, sonra bunu arıyorlar, yardıma gidiyor vesaire, ama tabii bir şey gelmiyor elden. O yüzden Edirne İstanbul arası da pek güvenli değil, ben söyleyeyim. Memleketimiz tamam, eyvallah. Ama oralarda da bu olaylar sık sık oluyor ve yaşanıyor maalesef. Günaydın abim, her zaman dinliyorum ama yazamadım. Gökhan İnal, hoş geldin kardeşim. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Canın sağ olsun, önce iş Gökhan. Raşit, krankta mısın yine diyor Kemal. Fethiye'ye denize gelen olur belki, dönüşte Gölhisar'a uğrayabilirler diyor. Eyvallah Yusuf abi, Fethiye'ye gelenler Gölhisar'a uğrasınlar. O kadar gittim geldim Türkiye'ye, İstanbul, Ankara. Soyulacaktım diyor, 2 saat takip ettiler diyor Murat abi, bak seni bile takip etmişler, görüyor musun? O kadar gittim geldim Türkiye'ye, bak düşün, Türkiye'de İstanbul, Ankara arasında diyor soyulacaktım neredeyse diyor. Maalesef acı ama gerçek. Herkese selamlar. Gürcan abi diyor tam benim kafadan. Ben de arabaya bindim. İzin diyor başlar diyor. Her yerde durur. 2 saatte bir mola yaparım. Yolun tadını çıkarıyoruz. Bir yere yetişmeye çalışmıyoruz diyor.
Ferhat eyvallah, hoş geldin. Güpgüzel, musmutlu bir gün de olsun. Vallahi oh. Ehli keyif adamlar ya. Siz Gürcan abiyle Ferhat ikiniz bir yola çıkın, bir gidin abi şöyle. Her yerde bir kahve molası verin. Bu arada biz Gürcan abilerle, Murat abi, Gürcan abi birlikte bir yolculuk yaptık, Türkiye yolculuğu. Gayet de keyifliydi. Gürcan abiye takıldığıma bakmayın siz.

Merhabalar Raşit, ben de Haydar. Çok memnun oldum. Bugün işten dolayı değil, benim kız hasta diyor dünden bu yana. Ona bakıyorum, o yüzden telefonu elime alamıyorum pek diyor. Hadi bakalım, geçmiş olsun. Allah şifa versin yeğenimize inşallah. Şuradan devam edelim. Son 20 dakikaya gelmişiz.

Gürcan diyor benle yola çıktığı için çok duramadı. Yoksa ben kızarım o bilir diyor. Aşka düştüm, valla gayet güzel gittik. Çok da iyi gittik yani. Murat abi senin taktikler de iyi yalnız. Murat abinin taktiği arkadaşlar. Arabayla gittiniz. İşte dinleniyorsunuz bir yerde. Olduğunuz yerde dikilmiyorsunuz. Arabanın etrafında böyle bir 10 dakika 15 dakika hareketli yürüyün arkadaşlar. Ayaklarınız açılsın. Şimdi oturuyorsunuz uzun yolda bayağı bir oturuyorsunuz. Diyelim ki 3 saat hiç kalkmadan arabayı sürdünüz. Ya pauze yaptığınızda durduğunuzda arabanın etrafında ya da ileriye geri olduğunuz yerde biraz yürüyün. Ayaklarınız açılsın, vücut bir hareket etsin. Gerçekten çok faydası oluyor. Murat abinin taktiklerinden bir tanesi bu da. Zuhal abla günaydınlar, hayırlı sabahlar. Zuhal abla kolay gelsin herkese, güzel bir gün diliyorum. Eyvallah abla, güzel musmutlu bir günün olsun. Geçmiş olsun dileklerini iletiyor Kemal'de. Sayenizde kendimizi arabayla izin yolunda hissettik diyor. Ne kadar güzel ya. Vallahi o hissi verebildiysem. Abi ben de her 2-3 saatte bir duruyorum. Dinlene gidiyorum. Acelemiz yok. Arkadaşlar gurur meselesi. Yapmaya da gerek yok bunu diyor yani. Bazen de bir tırın arkasına takılıyorum. Yarım saat tın tın tın diyor. Sırtımı dinlendirerek gidiyorum diyor değil mi? Yok ya ben öyle büyük araçların arkasında araba sürmeyi hiç sevmiyorum. Önüm açık olması lazım. Önümü görmem lazım.

Yani iyi, kötü bayağı bilgiler paylaştığımızı düşünüyorum açıkçası. Yola çıkacaklar artık bu bilgiler doğrultusunda kendi eksikliklerini tamamlasınlar. Hani bazen ben her şeyi biliyorum demek iyi değil. Şimdiden kontrollerinize yapın. İzne bir ay sonra gidecek olsanız dahi pasaportları, vizeleri kontrol edin. Yerlerine bir bakın, bir sıkıntı olmasın.

0: Murat normalde antrenmanlı, o zaten her gün oturuyor diyor. Aynen, Murat abi usta şoför ya. Ama gene de yolda insan kendini dinlendirmesi gerekiyor. Şöyle pasaport kontrollerinden geçildiğinde dahi bir arabanın etrafında 5 dakika 10 dakika yürürseniz o bile çok iyi geliyor. Vücut komple hareket ediyor ve üstünüzdeki o yorgunluk, o bıkkınlık üzerinizden gidiyor. Uçakla gidecek olanlar da havaalanına mutlaka erken gitsinler arkadaşlar. Yani normalde en az 2 saat önce havaalanında olmak gerekiyor ama yaz döneminde 3 saat önce, en az 3 saat önce havaalanında olun. Valizlerinizi veriyorsunuz, sıra bekleme ihtimali var derken son dakikaya bırakmayın, geç kalmayın. Bu arada Viyana'da 3 Temmuz'dan itibaren, yani bugün 2 Temmuz değil mi? Yarından itibaren tamamen yeni cihazlar devreye giriyor, X-ray cihazları. Ayın 3'ünden itibaren artık yanınıza 2 litreye kadar sıvı alabileceksiniz. Evet, 2 litre. Önceden biliyordunuz 100 miligramdan, yani sıvı hiç alamıyordunuz yanınıza. 100 miligrama kadar da işte bu parfümdür, İşte diş macundur, böyle ufak tefek şeyleri 100 miligrama kadar paketiyle alabiliyordunuz. Yarından itibaren 2 kilo, 2 litre. Yani su bile alabileceksiniz yanınıza. O yasak ortadan kalkıyor. Tamamen X-ray cihazlarından geçeceksiniz. Artık laptopları vesaire öyle çantanızdan çıkartmanıza da gerek yok. Tek tek açmanıza gerek kalmayacak. X-ray cihazları bunları otomatik olarak tanıyacaklar. Türkiye'ye giderken kişi başı en fazla 10.000 euro, hatta 9.999 euro nakit ya da değerli eşya alabiliyorsunuz. Bakın, yanınıza atıyorum işte hediye getireceğim dediniz, 2 tane telefon aldınız, bir de 9.999 euro ceza yiyebilirsiniz. Eşyaların değerine de bakıyorlar, oradaki memurun inisiyatifine kalıyor tamamen. Bu konulara dikkat edelim, 10.000 eurodan fazla para getirmeyelim yanımızda. Değerli zinet eşyalarımızı getirmeyelim. Yani diyelim ki özellikle kadınlar, bilezik takacaksınız. Türkiye'ye bileziklerinizle gidip gelmenizin hiçbir manası yok. Takmayın abi, bir ay bilezik takmayın, ne olacak sanki? Çünkü Türkiye'den gelirken de sıkıntı, giderken de sıkıntı. Problem yaşarsınız. Daha bundan birkaç ay önce çok sevdiğim değerli bir abimizin, kardeşimizin annesi, bakın annesi yaşlı kadın, elindeki parmaklarındaki yüzüklerinden dolayı problem yaşadı. Ve bunun değeri 10.000 eurodan fazla değildi. Birkaç tane yüzük, kolunda da 2 tane mi 3 tane mi bilezik var. Ve bileziklerin hepsi buradan alınma, Avusturya'dan alınma. Ama ona rağmen ceza yedi. Çünkü yani buradan aldığınızda herhangi bir belge vermiyor kuyumcular size kolay kolay. Belge vermedikleri için de ispatlayamıyorsunuz. Ya da aldınız 10 sene evvel, attınız çöpe kağıdını. Nereden ispatlayacaksınız? Ya da üstünde bunun bir seri numarası bilmem nesi yok. O yüzden takılarınızı mümkün olduğunca getirmeyin. Yani en fazla da bir yüzük, işte basit bir kolye vesaire olabilir ama çok takı getirmeyin ya. İmitasyon takılardan takın. Pasaport abi diyor. Pasaport değil, rica ediyorum. Pardon, çok özür diliyorum, yanlış söyledim. Pasaportlarınızı kontrol edin arkadaşlar. Pasaport. Pasaport değilmiş. Ayaklarımı dinlendirmek için yere uzanıyorum. Ayaklarımı sürücü koltuğuna koyuyorum. Şişlikler iniyor. Dizel araçlar AdBlue doldurmadan yola çıkmayın diyor. Çünkü eğer bacakta ise tankeri, tüm valizleri indirmek zorunda kalıyorsunuz diyor. Ya bazı arabalarda AdBlue ile tank yaptığınız yer aynı yerde. O yüzden pek sıkıntı olmuyor. Ama tabii her şeyinizi doldurun. Haber olan var mı? Sırbistan'da Visa, Mastercard geçiyor mu? Bence geçiyor Ferhat. En son gittiğimde valla hiç bakmadım bile, Master mıdır, Visa mıdır? Herhalde Mastercard'tı. Normal kartı taktım, ödememi yaptım. Hiçbir sıkıntı olmadı Ferhat 54. Emekli Türk vatandaşları arabalarını uzun süre Türkiye'de bırakacak. Emekli belgelerini konsolosluklardan tercüme etsinler diyor. Evet, 4 yıla çıkartıldı o da arkadaşlar, biliyorsunuz. Emekli olanlar artık araçlarını Türkiye'de 4 yıl bırakabilecekler. Daha önce bir kısıtlama vardı, 185 gün kısıtlaması. Bu süre uzatıldı. Haydar amca, teşekkür ediyoruz bilgi için. Aleyküm selam Salih abla, hayırlı sabahlar. Ali parayı soğuk içeceklerin en altına koysunlar diyor. Vallahi Salih abla, sen de var ya kötü bir şeye teşvik ediyorsun ha. Abla X-ray cihazları var. Her yerden tanıyorlar varla. İçeceğin altına, üstüne, mamaların arasına, çayın içine nereye koyarsan koy buluyorlar parayı. Sakın. Sakın sakın yapmayın böyle şeyler. Benim sorum var patron. Hediyelik silex aldım 3 tane. Rehnunkları sanırım attım. Onlarda sıkıntı oluyor mu gümrüklerde? Valla buradan çıkarken sıkıntı olmaz ama Türkiye'de kıl bir memura denk gelirseniz sıkıntı olabilir. Ya da onu bagajın altına atarsın. Fazla problem olmaz diye düşünüyorum. Bütün ülkeler için mi 2 litre? Yok. Şu an için sadece Avusturya için 2 litre. Viyana Havaalanı için yeni cihazlar getirdiler Viyana Havaalanı'na. O yüzden 2 litre. Gözlüksüz gitme abi bence sen diyor. Var var, güneş gözlüğüm var Demet. Önümü görmem lazım diyor bir de ya. Abi alemsin ya. Vallahi güldürdün ben diyor. Tabii ya, ben önümü görmem lazım. Abi önümde kamyon, otobüs, yüksek aracı istemiyorum ben. Onlar sollar geçer, öyle sürerim. Önümü mutlaka göreceğim. Sırbistan dikkat, hiçbir yerde artık kartla ödeme almıyorlar diyor. Master, Visa fark etmeden nakit para alıyorlar. Allah Allah. Yeni mi çıktı o ya? Bak Ferhat 54, Naide öyle diyor. Artık diyor Master, Visa fark etmiyor. Yeni gittim geldim tekrar gideceğim diyor. Oo bak, bu konuyu ben bilmiyordum. Sezon başlamış diyor. Gidenler Haridar haritayı göndermiş. CB Talk uygulaması üzerinden. Oo, yollarda bayağı hareket halinde insan var arkadaşlar. CB Talk'ı mutlaka ama mutlaka indirin telefonunuza. Geçmişin her yerindeyim,
1: bir sal gidin. Bu kanıtlanmış uzun yol sürüş sistemi. İlk çıktığınız yola 3 saat gidiyorsunuz. Ne olursa olsun 3 saatten sonra istediğiniz kadar dinç olun, mola veriyorsunuz. 15 dakika oralarda yürüyorsunuz.
0: Murat abinin bu ses mesajını dinletirken ben de hızlıca söyleyeyim. Emojileri gönderin arkadaşlar. Hadi bakalım hızlıca. Bütün emojiler bana ve ekime gelsin. Uçakla gidenler uçak emojisi. Arabayla gidenler araba emojisi. Yok ben izne gitmeyeceğim diyenler de ev emojisi göndersinler. Hadi bakalım. Herkesten emoji bekliyorum. Araba, uçak ya da ev emojisi. Eğer Avusturya'da kalacaksanız ev emojisi gönderin. Gitmeyecekseniz tatil. Arabayla gidecekseniz araba emojisi. Uçakla uçacak olanlar da uçak emojisi göndersinler. Haydi. Gönder gelsin.
1: Spor da yapabilirsiniz küçük bir. Ondan sonra bir daha 3 saat gidiyorsunuz. Tekrardan mola veriyorsunuz 15 dakika. Ondan sonra her 2 saatte bir. Çünkü kan aşağıya çok biriktiği için kalbe çıkması zorlaşıyor. Kalbe çıkması zorlaşınca da kalpte az kan kaldığı için kalp yavaş çalışmaya başlıyor. Yavaş çalışınca da tabii size yorgunluk hissettiriyor, uyku hissettiriyor. Onun için bu çok önemli yani. Bu kanıtlanmış bir araba sürme sistemi. Uzun yolda en iyi araba sürme sistemi bu.

Hangi mesajları arada kaynattım ya? Allah Allah. Valla Demet hiç farkında değilim ha. Bir bak bakalım hangileri. Bakıyorum şunu şöyle de hepsini okudum ya. Allah Allah.

Ooo, izin için arabayı hazırlamış Ramazan Yıldız. 12 senedir arabayla gitmiyorum Ali. Her şey değişmiş diyor. Ya Salih abla, her şey değiştiyse niye taktik veriyorsun o zaman? Parayları içecek dolabının altına koyun diye. Yapma. Her şey değişmiş 12 senedir diyor. Paraları da araba dolabının altına koyun. Bir de euro kabul etmiyorlar, dinar istiyorlar. Evet, Sırbistan'da euroyu kabul etmiyorlar, dinar istiyorlar. Ama kredi kartı olayı, onu yeni duydum ya. Normalde ödeniyordu kredi kartıyla. Artık ödenmiyormuş. Haydar, ne diyorsun bu konuda?

Suat arabayla gidiyor, Bayram arabayla gidiyor, Naide arabayla gidiyor. Ayten Hanım İstanbul'da evde kalıyor. Ramazan arabayla gidiyor, Nesrin Hanım arabayla gidiyor. Emine abla uçuyor, helikopterle de gidiyor. Emine Altıntaş, günaydınlar abla, hayırlı sabahlar, güzel bir günün olsun, hoş geldin. Kemal, bu ne ya? La bu yılan, bildiğimiz yılan bu. Aba. Ferhat arabayla. Sırp'ta sadece Sırp kartı geçiyormuş arkadaşlar Sırp'ta. Vay be. Adamlar da iyice milliyetçi çıktı. Bu nedir arkadaş böyle? DM'de bir tane krem varmış. Uzun ayaklarınıza serinlik veriyormuş arkadaşlar. Şişliğe de iyi geliyormuş uzun yolda. Bir krem varmış, o kremi sürüyormuşsunuz. Ayağınızdaki şişliği alıyormuş, iyi geliyormuş. DM'de satılıyormuş, Şerife'nin tavsiyesi. Haydar da arabayla gidenlerden. Nuray ablalar arabayla gidiyor. Günaydınlar, hayırlı sabahlar abla tekrardan. Cesaret abi, ben diyor evde kalıyorum diyor. Ev emojisi göndermiş. Ya Cesaret abi, sen zaten yılın yarısından fazlasını Gırşehir'de geçirdin abi ya. Melek Hanım da bu sene tatil yapmıyormuş. Öyle mi anladık? Tamer uçakla gidiyor. Teslim Hanım arabayla gidiyor. Zuhal abla evde kalıyor. Yok ya, inanmam ben buna. Kadir bile inanmaz buna. Rıza kanatlanacak, uçacak. Yıldız Hanım arabayla gidiyor. Aziz abi gitmiyor herhalde bu sene. Gonca Hanım arabayla gidiyor. Allah Allah. Gözümüzden kaçmış demek ki Demet onlar. Mustafa hoş geldin. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun Mustafa. Radyo Kulesi üzerinden dinliyor Mustafa da bizi. Mustafa nereden dinliyorsun? Kremin adını ya da fotosunu atsaydı keşke diyor Şerife de. Şerife, adı veya resmi varsa gönder, biz de arkadaşlarla paylaşalım. Uçakla gidiyorum, araba çok Türkiye'de diyor. Yok ya, hiçbir şey kendi arabanı tutmuyor, onu söyleyeyim Şengül Hanım. Araba çok da kendi arabanı tutmuyor. Perihan Hanım teşekkür ediyorum, sağ olasın. Murat abi eyvallah abi, teşekkür ediyorum, sağ olasın. Kemal müdürümüz de arabayla gidiyor. Her 3 saatte durursak işimiz var diyor ya. Oo hacım. Küçük işletmeler kredi kartı almıyor. O enfa alır. Öyle almama lüksü yok. Eyvallah hacım. Bu konuyu bir araştıralım yarına kadar. Bir göz atalım. Fuat abi günaydınlar. Hayırlı sabahlar. Fuat Temel. 7. ayın 21'inde yolculuk var diyor. Hadi bakalım, hayırlı yolculuklar şimdiden. Güle güle git, güle güle gel. Fuat abi nerelerdesin? Senin sesin solun çıkmıyor ya. Dinara çevirmelisiniz para diyor. 100 euro bozdursanız tank vignette yetiyor. Aynen, 100 euro yetiyor. Onur eyvallah kardeşim, sağ olasın. Kader Hanım arabasıyla gidiyor her zaman gibi. Ispartalı Ayşe uçakla gidiyor. Mustafa arabayla gidiyor. Mehmet uçuyor musun? Burdurlu Mehmet uçuyormuş. Buradayız abi, nereye gideceğiz? Para yok diyor ya. İnşallah sen de gidersin. Parayı bulursun be Rıza. 8 ya da 9. ayda ben de gideceğim. Şu an için buradayım, yoksa arabayla gidiyorum diyor. Eyvallah Ayten Hanım. He, orada kendi arabası varmış Şengül Hanım'ın. O yüzden öyle yazmış. Eyvallah. O enfa da almıyormuş. Nahi de öyle diyor. Haberiniz olsun. Beyler bayanlar. Boşa geçti, öğreneceksin. Yine aynı yerde kalıp. Biz Donenzil'de bisiklet süreceğiz diyor. O da güzel bir Gürcan abi. Valla Donenzil'de ah, ileri geri bisikletle. Bizenberg Donenzil arası. Sırp'ta otoban ücretlerini euro ile ödeyebiliyor muyuz? Önceden ödeniyordu ama şu anda ödeniyor mu bilmiyorum. Çok güzel soru. Sırp'ta önceden otoyol ücretleri euro ile ödeniyordu. Şu anda ödeniyor mu bilmiyorum ama ödeniyordur muhtemelen. Sevdik bazen çok kez unutup gidenin ardından.
Yazışmaları görebiliyor muyuz? Yok, siz göremiyorsunuz. Sadece ben görebiliyorum yazışmaları Mustafa. Oo, Yusuf abi yüzüyor. Henüz sabah dinliyorum. Kurban şu an diyor Burak. BJK Murat'ın kapısında bekliyorum diyor. Amma alıp işe devam diyor. Eyvallah. Fuat abi. BJK Murat'ı alacakmış. Hiçbir yerde euro ile ödenmiyor. Allah Allah. Şerife şey, Naide yeni mi bunlar ya? Hiçbir yerde euro ile ödenmiyor diyor. Önceden otobanda ödeniyordu. Bunu CB Talk'taki arkadaşlara bir sormam lazım. Onlardan bilgi almam lazım. Suat da arabayla gidecek, onu söylemiştik. Bakalım eksik mesaj var mı? Gözümüzden kaçan var mı? Arkadaşlar eğer okunmadık mesaj varsa, gözümüzden kaçan mesajlar varsa hakkınızı helal edin. Bazen yoğunluktan göremeyebiliyorum. Gözden kaçabiliyor. Petrol aldığında da kartla ödenmiyormuş artık Ramazan. Yeni bilgi. Sırbistan'da tüm ödemeler dinarla yapılması gerekiyormuş. Bunu araştıracağım. Yarın sizlere detaylı bilgi vereceğim bu konuda. Bu masa beni eyler. Sormayın çok. Doğruluğunu araştıracağım. Her zamanki şeyler. Kafa çakır ama doydum. Çok dokunuyor aydın. Çok takılan oldu diyor bu olaya diyor. Kuzenim önceden gittiği için o da beni bilgilendirdi. Bilmeyenler yollarda takıldı diyor. Dinara çevirme sırasında sorun oluyormuş. Evet, dinara çeviriyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra ödemelerinizi yapıyorsunuz. Önceden de euro ile ödeme yaptırmıyorlardı. Doğru. Ama otobanlarda yapılıyordu. Demek ki o da değişmiş.

imkanı olanlar, vakti olanlar, herkesi her zaman bekliyoruz. Hepinize güpgüzel, musmutlu, besbereketli, hap hayırlı, kop kolay, süp süper, müs mükemmel günler diliyorum. Allah'a emanetsiniz. Sağlıcakla kalın. VNFM'den ayrılmayın. Ali Süzen.

Herkese günaydın. Guten Morgen, iyi sabahlar diliyoruz. 2 Temmuz, dünyanın her yerinde dinlenen bir radyo. Ve ben İbrahim Elden, 25 yıldır konuşan, 25 yılda 20 ödül almış, sayısız birçok radyoda, etkinlik ve yayın akışları boyunca da Türkiye'nin en iyi starlarıyla programlarımıza renk katmış bir yayıncı olarak 25 yıldan beri konuşuyoruz. Aslında bir çeyrek asır. Seneye radyo 100 yaşında. Çok önemli bir projede yer alacağım. Belki bir anlatıcı, belki bir sunucu. Ama gerçekten güzel işler yaptık Türkiye'de ve Avrupa'nın dört bir yanı. Birkaç yıldır Avrupa'dayız. Ne zaman biter bu Avrupa serilerini bilmiyoruz. Bugün, yarın fark etmez. Ne zaman biterse bitsin. Ama gerçekten sizlerle olmanın mutluluğunu, sevincini ve heyecanını yaşadığımız bir dönemden geçiyoruz. Kıymetli dinleyenlerimiz...

Yalım hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İstek şarkılarınızı bugün almayacağız. Sadece mesajlarınız varsa onları ara ara değerlendiririz kıymetli dinleyenlerimiz. Bir hoş geldin, iyi yayınlar mesajlarınızı da bir alalım. Kimler bizi nerede dinliyorsa, radyonun WhatsApp'ını biliyorsunuz. Bilmeyenler uygulamadan hemen görüyorsunuz. Uygulamadan tıklayın. App Store ve Google Play'den ya da web sayfalarından hemen ikondan WhatsApp işaretini tıklamanız yeterli olacak. Kimler aramızda bir görelim, bir hoş geldin, iyi yayınlar mesajlarınızı da almış olalım.

Gülşen'in şarkısı güzel ya. Ben bu şarkıyı seviyorum. Hoş bulduk sevgili Papatya. Sen de hoş geldin. Ender teşekkürler. Tülay Hanım sağ olun. 19. Viyana'dan sevgili Ertuğrul da geldi. Günaydın kardeşim. Günaydın, keyifli yayınlar diliyorum demiş. Tülay Hanım siz de hoş geldiniz. Ne kadar çok Tülay var. 16. Viyana mı? Şimdi numarasının sonu 78 ile biten dinleyicimiz. İyi yayınlar dileklerinize çok teşekkürler. Günaydın, hayırlı güzel bir gün diliyoruz demişler. Çok sağ olun. Her gün yazıyorum ama numaramı kaydetmemişler demiş. Artık yorum yapmıyorum arkadaşlar. Numarayı kaydeden arkadaşlarımız kaydederse okuruz. Teşekkürlerimizi iletelim. Çünkü dün de bayağı isim kaydedilmemiş. Artık yetkililer onu kaydederler diye düşünüyorum. Peki, kıymetli dinleyenlerimiz, yaz döneminde herkes bir yerlerde bizi dinliyor. Tatilde olan tüm dinleyicilerimize bir kez daha iyi sabahlar dileyelim. Artı 43-660-130-1979 radyonun WhatsApp'ı. Gelen mesajlar oldukça da ara ara paylaşacağız. Bintat Süpermarketleri 22. Viyana'da açıldı. Açılışı özel. Birçok üründe de indirim yaptılar. Bintat ailesine de hayırlı işler, bereketli olsun. Sabri Sali geldi. Hoş geldin Sabri Baba. Neredesin? Kahvaltı güzel İsveç'te. Hava da sıcak. Selamlar, saygılar bizden. Hayırlı yayınlar demiş. Kral hoş geldin. Nasılsın kıymetli arkadaşın? Şükrü ve kıymetli eşi için selam yollayalım biz de. Bahriye Hanım'a, sevgili Şükrü abiye de bir selam yollayalım. Şükrü Baba. Kahvaltıda ne varmış bakalım? Zeytin, peynir, kaşar peynir, domates, yumurta. Oh! Konum atın, geliyorum ya. Şükrü abi yaptın yapacağını be. Sabri abi suya giriliyor mu orada? Beni götürdüğün yerde suya giriliyor mu şu anda? 19. Viyana'dan Merve Hanım da geldi. Günaydın Merve, nasılsın? Günaydın, iyi yayınlar İbrahim Bey. Hoş geldiniz demiş. Vallahi hoş bulduk. Sen nasılsın? Bizler çok iyiyiz. Nehir teşekkürler. Alp Arslan, bizim kıymetli başkomiser Tekirdağ'dan yakın arkadaşım. Günaydın İbo, bugün seni bir açayım dinleyeyim bakayım demiş. Çok teşekkürler. Yayına girerken de mesaj gönderen herkese de teşekkürlerimizi iletelim. Hoş geldiniz. Radyo yayını başladı.

Evet diyor, su çok sıcak İsveç'te, Malmö çok sıcakmış. Ya sen bir tanesin ya. Sabri Salih İsveç. Guten Morgen, günaydın İbo'cum, nasılsın demiş. Murat Erdatlı, Guten Morgen kanka, nasılsın? Hava çok sıcak değil mi? Avusturya'da da öyle. Orhan Güçlü geldi, hoş geldin Orhan Baba. İbrahim Elden, hoş geldin demiş, hoş bulduk. Yaz boyunca biz buradayız. Yaz boyunca bize yazabilirsiniz. Haberiniz olsun arkadaşlar. Viyana'dan Yıldız Hanım, günaydınlar. İyi sabahlar, bol enerji dolu güzel bir gün diliyorum. Hoş bulduk Yıldız. Valla Viyana'dan hava çok güzel. Kahvaltı yapıyorum İbo'cum. Buyurun gelin demiş. Çok teşekkürler. İyi sabahlar diliyorum. Southside Piercing Nuray ablam. Guten Morgen İbo. Nasılsın sevgili Nuray ablacığım? Hoş geldin. Baksana Bircan'a kaç gündür yollarda be abla. Bir haftadır kadıncağız gidemedi evine. Dalmışım sulara. Kübra çok teşekkürler. Günaydın İbo'cum. Senden bu sabah bir şarkı isteyebilir miyim? Buray'ın bu şarkısını istemiş. Hadi dinleyelim bakalım. Abare olmuşum. Öyle dolanıyorum. Bizim dublaj okulu dinliyorsa bir hemen bir yazsın. Yeni Medya Akademi Çarşamba grubu ve Cumartesi grubu dinliyorsa hemen radyonun WhatsApp'ına gelin, bir sizi göreyim şöyle. Sadık hoş geldin dostum. Bela bir aşkta. İbo'cum enerjin düşük bugün demiş. Olur ya kanka, düşer çıkar. İnsanız ya. Bazen çok mutlu oluyoruz, bazen olmuyoruz. Bazen bıkkınlık geliyor her şeyden. Bugün ve... Bugün ve haftaya 27 derece Viyana. Ha, sıcaklıklar düşmüş. Murat abi tamam, şemsiyeyle gezmeyin de. Değil mi Sadık? Birazdan bir Pindrix içeriz, bir şeyimiz kalmaz. Pindrix Viyana'daki tüm marketlerde, Viyana'da tüm Türk marketlerinde Pindrix'i içebilirsiniz. Sağlıklı bir içecek, sıfır şeker. Sepete ekleyin mesela, alışverişinizi yaptıktan sonra bir 5-10 tane koyun, bir şey olmaz. Bir tane, bir iki tane de koyabilirsiniz ama böyle çok alırsanız dolaba koyun, soğuk su. Mesela bir ailede kaç kişisiniz? 3-5 kişiyseniz bir 5-10 tane alın ki en azından şey olur. Soğuk soğuk tüketirsiniz. Dolaba da koyarsınız. Aa, 22. Viyana'da Bintat süpermarketlerinde de bulabilirsiniz Pindrix'i. Selma geldi Belçika'dan. Hoş geldin Selma. Selam İbo, nasılsın? Hayırlı yayınlar demiş. Vallahi çok iyiyim, sen nasılsın? Keyifler yerinde demiş. Aman iyi ol ya. Kapandı kapılar. Tatile geliyor musun Selma?

Sabah Belgrad Ormanı'na gittim var ya. Ben tükendim. Bu sıcakta kaç kilometre? Tam 6 kilometre koştum hırs sinirden. Ondan sonra duşa girdim, buz gibi su. Ondan sonra geldim yayınıma. Yani böyle bir ruh halim var. Hayırlı yayınlar abi. Seviyorum seni demiş. Benden 5 yaş büyük abi diyor. Yok ya, gelemiyorum İstanbul'a demiş. Niye gelemiyorsun Selma? Gerçekten enteresansın ya. Bence gelirsin ya. Artı 43 660 130 19 79'dan radyonun WhatsApp'ından ulaşabilirsiniz. Yayınlarımız dünyanın her yerinde yayında. Hangi ülkeden dinliyorsanız App Store ve Google Play'den

0: beni.
1: İstanbul'dan Gamze, sevgili Şükran, sevgili İpek. Çok teşekkürler. Çok sağ ol İpek, aldım mesajını. İpek Pilates hocası, benim çok yakın arkadaşım. Her gün dinliyor ve dinletiyor radyoyu. Anla beni, yaz aşkımı. Bir canım diyor, dün vardı çok şükür evine. Vallahi gerçekten helal olsun ona. Gerçekten helal olsun. Kaç gündür yolda.

Arkadaşlar mesela sizde de oluyor mu mesela böyle hiç kimseyle bazen canınız hiç konuşasınız gelmiyor. Telefonu elinize alasınız gelmiyor. Mesela böyle uzaklaşmak istediğiniz bir anda mesela koşu yapmak istiyor musunuz? Mesela ben Belgrad Ormanı'nda sabah 6 kilometre koştum ama hafif tempoda. Sırılsıklam oldum valla, buz gibi suyu attım kendimi sonra. Ondan sonra bugün yayından sonra galeriye gideceğim. Çok sevdiğim bir arabam geldi. Onun heyecanı var. Onu böyle ambalajından çıkartacağım. Videomu da çekeceğim. Hep uzun yıllar diyordum ya G kasa serisi bir arabam olsun diye. Çok güzel bir G kasam bugün. Ona kavuşacağım. Biraz bir aşk yaşayacağım vallahi. Ama uzun zamandır bekliyordum. Para biriktiriyordum ya. Ondan sonra cima. Artık bugünden itibaren İbrahim Elden için bambaşka bir dönem başlıyor. Artık yavaş yavaş rengimizi belli edelim ya. Yeter, piyasa çok böyle bebelerin elindeydi. Artık bu saatten sonra resmen ağırlığımızı bir koyalım artık. Ya. Ah ah ah, ben ne diyorsun Selma'cığım, bir bakayım ne yazdın. Neyi yayınlamasan sevinirim demiş. Ne diyorsun bakayım. Selam İbrahim, iyi yayınlar diliyoruz. Yaz günü gerçekten çok yoğun, yazamıyorum demiş. Kim bu mesajı atmış? Yaz günü ya sevgili Erhan Eskişehir'den. Sen fotoğrafçıydın değil mi abi? Stüdyoda adamsın ya. Allah'ım, aha Zuhal ablamla Gürcan abim de geldi. Ya bu ikisi bir tane ya. Vallahi aşk böcekleri. Bir bileni bulmuşlar vallahi. Zuhal ablam yakışıklı adamı bulmuş. Gürcan abim de güzeller güzeli Zuhal ablamı bulmuş. Vallahi billahi. Bakayım gözlüklerine. Aa, çok güzelsiniz ya. Yan yana durun bakayım, fotoğrafınızı çekiyorum. Zuhal abla çok şanslısın ya. Böyle bir adam, yakışıklı adamı buldun ya. Gürcan abim daha şanslı ama senin gibi güzeller güzeli ablamı bulmuş vallahi. Günaydın İbo. Güzel bir gün diliyorum. Çok teşekkürler. Size aşk lazım. Hadi aşkınızı tazeleyin. Gürcan abi. Gürcan abi bugün Pinnirix'i biraz fazla içmiş. Gürcan abi sabahları arkadaşlar en büyük keyfi cappuccino'sunu içecek, bir de Pinnirix içiyor.

Belçika'daki dinleyicilerimizden Selma'cığım, sana yardımcı olacağım canım benim. Sen onu bana detaylı bir şekilde yaz. Instagram'dan ya da WhatsApp'tan biz bunu konuşalım, okey mi? Sana o konuda yardımcı olayım, yayında okumayayım onu. Allah'ım ne kadar çok yardım severim ya. Gülay'cığım çok teşekkürler, aldım mesajını. Bu arada bu gece Düsseldorf'a iniyorum. Haberiniz olsun, Düsseldorf'taki dinleyicilerimizden sevgili Kübra. Düsseldorf Havalimanı'ndan alacak beni. Düsseldorf. İbocuğum Düsseldorf dedi. Teşekkürlerimizi iletelim. Sevgili Pınar ve kuzenleriyle beraber bu akşam böyle Düsseldorf'ta hep beraber eğleneceğiz. Yarın da Dortmund'da olacağım. Almanya'daki dinleyicilerime duyuruyu yapalım. Yarın Tarkan'la beraber Dortmund'dayım. Çok güzel bir etkinlik alanı hazırlandı. Ben orada çalışacağım tabii, biraz ekmek parası. Bin kere pişman vallahi. Aynen canım benim, bana yaz sen Instagram'dan ya da WhatsApp'tan, onu bir konuşalım. Yollar kalpleri. Zuhal ablam ve Gürcan abim, ikisi için de güzel bir şarkı yolladık vallahi. Size aşk lazım, aşk. Bize aşk lazım, bize aşk lazım, ayrılık. Günaydın İbrahim, nasılsın? Ben Pınar, Kübra'nın kuzeniyim. Tarkan için gelmedim. Aslında senin geleceğini bildiğim için Düsseldorf'a geldim. Yoksa onu düzelt demiş. Teşekkürler, çok güzelsin ya. Pınar'ın bir gözleri var. Allah nazarlardan saklasın. 1.70 boyu. Sarışın, gözler inanılmaz güzel. Böyle güzel kızlar hep böyle nerede böyle bir sorunlu çocuk varsa onu buluyor. Güzel kızlar neden sorunlu çocuklar?

Gürcan abi, Zuhal ablama en son ne zaman mavi gül aldın? Gürcan abiye soruyoruz. Gürcan abi, bugün Zuhal ablaya bir mavi gül alır mısın? Var mı gül çiçekçi yol üstünde? Zuhal abla, hemen onu Murat abi, sen de Emine ablama al. Şenol abi de Esin ablayı alsın. Bugün hadi mavi güllü arkadaşlar ya. Bugün mavi gül alır mısınız sevdiklerinize lütfen ya. Abi, mavi gülün anlamını bir bilseniz var ya, bir daha aşık olursunuz eşinize, sevgilinize. Vallahi ciddi söylüyorum. Bugün mavi gül günü olsun arkadaşlar. Bugün en sevdiklerinize mavi gül alın.

Viyana'dan Mustafa'cığım yollardasın. Vay kanka ne güzel video. Bak benim o caddelerden geçiyor Viyana'da. İbo'cum sen seversin burayı demiş. Geleceğim Musti. Ne zaman sen, önce sen mi İstanbul'a geliyorsun, ben mi gelin Viyana'ya? Şimdi Viyana önce bir şöyle bir gelsin Temmuz ve Ağustos'ta, hani şöyle bir boşalsın Viyana, ben öyle geleyim. Okey? Şöyle hani herkes böyle bir Türkiye'ye gelsin, işte Antalya, Bodrum, işte Nevşehir memleketine gelsin, tamam mı? İzmir. Sonrasında ben de bir hafta sonu tamamen Viyana bomboş olduğu bir gün beni o bahsettiğin yere götür, olur mu? Kardeşim benim ya. Abi ne güzel bir yerdi ya. Ne güzel böyle kültürel etkinlikler yaptık ya. Musti adamsın ya. Mustafa'cığım seni seviyorum.

İbocuğum hadi hayırlı olsun, geldiğimde gezdirirsin demiş. Gezdiririm tabii Nuray ablacığım ya. Ne demek? Ablayıp sizin mi böyle G kasa olacak, bir de bizim olsun. Tamam bulursam alacağım demiş. Nereye gidiyorsunuz? SCS. Ya Gürcel abi sen var. Gürcel abi diyor ki söz diyor, bulursam alacağım. Bak bir şey söyleyeceğim. Var bir yerde çiçekçi. İkinci bir yanında falan var. Mavi gül satan. Abi mavi gülün anlamı çok güzel ya. Bana bir mavi gül alanım bile yok ya. Artı 43-660-130-19-79. Dün Tan Taşçı rüzgarı esti. Çok da güzel, çok kalabalıkmış. Tabii ben dün konserde olamadım.

İbocuğum İstanbul'dan gelirken bana mavi gül getir demiş. Kübra'cığım, mavi gülün ağırlığı var. Sana mavi gül getirecek kadar aramızda bir enerjin olduğunu düşünmüyorum. Ya benim bir kişiye mavi gül almam için çok özel bir şey olması lazım. Çünkü mavi gül öyle herkese verilecek bir gül değil. Ki alan kişi de o ağırlığı taşıması lazım yani. Ya sıradan ha gül deyip değil yani. Onun bir anlamını yazın Google'a ya da bu yapay zeka sorun bakayım. Birisi size mavi gül verirse ne olur? Biz onu yıllar önce birisine vermiştik. Hayatım mahvoldu valla. Bir de gittim Isparta'dan özel getirttirmiştim valla. Boyalı değil ama orijinal mavi gül. Öyle boyalı moyalı. Nine Ibo. Arbeit Ibo. Nereden bulayım sana? Normal gülü aldılar da bir de mavi kaldı. Normal gül okey, bir de mavisi var bunun. Çok teşekkürler. İbocuğum günaydın. Havuza gidiyoruz. Hadi gel demiş. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Hiç hayır demem yani. Çok da severim. Havuzda yayın yapan ender radyoculardan biriyim yani. Havuz kenarında çok yayın yaptım ya. Radyo yayını. Ya, DJ setup'tan bahsetmiyorum. Canlı canlı yayın çok yaptık ya. Şimdi kıymetli dostlar, ıspanaklı börek yaptım demiş. Afiyet olsun. Size ben bir şarkı armağan ya. Çok güzel. Bu arada Viyana'da en çok bizleri ikinci Viyana'da ve 10. Viyana'da dinleyen dinleyicilerimizden mesajlar da var. Onlara da selam yollayalım. Demet Akalın bittim. Şarkıyı istemiş de bir dinleyicim. Zuhal Amerika'da uzun yıllar yaşadı. Sevgili Zuhal dün de bize konuk olarak dublaja gelmişti. Günaydın Zuhal. Ablası diyor ki ya beni bırakın kardeşim alın. Ama gerçekten enerjisi çok iyi ya. Zuhal burcun ne? Hemen bize burcunu da yaz. Bir burç yorumu yapalım hemen sana. Bittim gözüm. Pintat Süpermarketleri İbrahim Elden'i sunuyor. Pindrinks İbrahim Elden'i sunuyor. Viyana'da bizleri dinleyen tüm dostlara. 22. Viyana'dan sonra çok yakında Pintat Süpermarketleri yeni şubesiyle sizlerle olacak.

Yeni Medya Akademi öğrencilerimiz, bizim işbirliği yaptığımız çok kıymetli yol arkadaşlarımız, dublaj okulu çarşamba ve cumartesi sınıfı dinliyor. Kadife'de bizim kıymetli arkadaşlarımızdan kahvaltı hazırlıyorum hocam, bir yandan da sizi de dinliyorum demiş. Ah ne güzel, kahvaltıda birbirinden güzel menüler de vardır şimdi valla. Eskiden böyle kahvaltı enerjim ya da akşam yemeği hazırlama enerjim vardı. Hakikaten tekrardan o enerjimi yakalamayı istiyorum ve yakalıyorum da. Çok da güzel oluyor. Şu günlerde biraz eski psikolojimi tekrardan yakalamanın da mutluluğunu yaşıyorum. Bu şarkının bu bölümü güzel ama. Hazır mıyız? Hadi bakalım, hak etmeyenler varmış, onlara gelsin.

0: kaydettikten sonra da hani bana yine siz yazın, isminizle beraber yazın ki belirli bir zaman alıyor çünkü kaydedilmesi. Aslında çok basit gibi görünüyor ama yoğunluklarından dolayı ekip arkadaşlarımızın, o yüzden biraz zaman alıyor. Aslında normalde 30 saniyelik bir şey ama işte bazen olmayınca olmuyor arkadaşlar. Günaydın Gülşah, hoş geldin. Cansu, hoş geldin. Sevgili Cihat, canım benim, kuaför arkadaşımız. Teşekkürlerimizi iletelim. Şarkılar enfes bugün İbocum demiş. Allah Allah! Kaldır kaldır kaldır kaldır kaldır kaldır yandan yandan maşallah. Ya bugün kim gidecek havalimanına in Düsseldorf'tan? Of of of. Hayatım yollarda geçiyor. Vallahi yoruldum, vallahi billahi yoruldum.
1: Hep kaçar mısın böyle? Ne korkuyorsun aşık olmaktan mı söyle? Aşk seni bulur.
0: Düştüm geldin, düştün geldin kankacım demiş. Murat abi, düşe kalka yayın yapıyoruz be. Arkadaşlar, yeni gelen arkadaşlarımızdan sevgili Kadife, sevgili Öznur, arkadaşlarımız sizi gün içinde kaydedecekler, bilginiz olsun.
1: Ne korkuyorsun?
0: Yani normal şartlarda dediğim gibi rehberde aslında çok kısa bir şey, 30 saniye gibi görünüyor ama yoğunluktan dolayı çok katılım var çünkü radyomuza. O yüzden yeni gelen arkadaşlarımız gün içinde en geç inşallah kaydedilecek. Şarkı çok güzel ya. İbocum, geldiğim zaman bana limonata ısmarlar mısın? Naneli olsun demiş. Ne kadar küçük şeylerden mutlu oluyorsunuz ya. Limonata canınız feda olsun ya. Limonata nedir ya? Bana deyin ki İbocuğum beni lacivert restoranta götür. 300-500 euro hesap öde İbocuğum de.

Sevgili Öznur, çok kıymetli hakim arkadaşım benim. Çok kıymetlisin Öznur. Nasılsın? Kulağım sende demiş. Çok teşekkürler. İyi ki varsın. Öznur, arayacağım seni yayından sonra.

0: Hibo'cum cuma günü izne çıkıyorum, beni nereye davet ediyorsun diye Özgür. Cuma günü yokum burada, Dortmund'dayım. Ama cumartesi sabaha karşı İstanbul'a geliyorum. Dersim var akademiye. Akademiden sonra, 5'ten sonra olabilir, okey? Güzel bir yere yemeğe götüreyim seni. Sevgili dostlar, gelen tüm mesaj için sonsuz teşekkür ediyorum. İlk saati geride bıraktık. Ben de bir kısa bir mola vereyim, bir Pindrinks falan içeyim. Keyfim yerine gelsin. Çilekli bir Pindrinks içeyim. Enerjim yerine gelsin. C vitamini alayım. Siz de benim gibi güne Pindrinks'le başlamak istiyorsanız Viyana'daki tüm Türk marketlerinde Pindrinks'i alabilirsiniz. Unutmayın, sıradan bir içecek değil Pindrinks. Diğerlerine ne farkı var bebocuğum derseniz, çok farkı var. Bir kere şekersiz, glutensiz, asit yok. Çocuklarınız bile içebilir. Soğuk içtiğiniz zaman ferahlatıcı özelliği var. Lok lok lok lok lok lok, kafayı dikin bir kere de bitirin. Ben öyle yapıyorum. Pindrinks, iyi ki varsın. Viyana'daki tüm Türk marketlerinde ve Bin Tat süpermarketlerinde.
1: Şey bitti, ayrılalım diyen sen değil miydin? Ben ağlarken utanmadan arkanı dönüp...
0: Şu şarkıyı dinletelim. Hazır mıyız? Bin Tat süpermarketleri 22. Viyana'da. Yeni açıldı. Özge diyor ki Tuğba'nın çok selamı var demiş. Dün takibi aldı beni, okey gördüm. Ama ben o takibi almayı unuttum. Hemen alayım bir saniye Tuğba.

İbocum günaydın, Yağmur ben. İyi sabahlar diliyoruz demişler. Hoş geldiniz, günaydın. İyi yayınlar diliyorum demiş. Çok teşekkürler. Demek yalan var. Salim abi neredesin sen ya? Evincast. Oyunculukta zirve. Evincast. Demek yangın gözlerin seni... Hocam size iyi yolculuklar diliyoruz demiş. İnşallah valla. Kadife teşekkür ediyoruz. Hani bulmuştun eşini? Kim çaldıysa yüreğini ona söyle. Kübra diyor ki sanki mutsuz gelecekmişsin gibi İbocum Düsseldorf'a, neden böyle oldun demiş. Ya benim bazen dengesizliğim tutuyor ya, bakmayın siz bana. Bazen modum bir anda düşebiliyor, siz takılmayın öyle.

Şimdi Kuzey Kıbrıs'ta modellik yapan benim çok sevdiğim arkadaşım var. Çok da eskiden de tanırım. Sevgili Lucy. Şimdi Lucy'nin Instagram sayfası işte 27-28 bin takipçisi var. Sadece beni takip ediyor mesela. Tek takipçisi İbrahim El'den bir tane mesaj gelmiş. Diyor ki abi bir sürü, bir baktım sabah benim DM kutum dolmuş. Dedim ya Allah aşkına beni de çıkar çünkü insanlar bu sefer yanlış anlayacaklar. Ayız'dan hemen kendimi zorla çıkarttırdım takipçi. Hani bazen oluyor ya herkesi takip etmezler bir kişiyi ilgi çekmek için. Abi ben ilgi çekilecek bir insan değilim, öyle bir yapıya sahip değilim, hiç sevmem öyle şeyleri. Hani atıyorum 28 bin 27 28 bin takipçi bir kişiyi takip ediyor işte atıyorum. Ahmet, Ayşe bilmem ne. Hemen ne oldu? Dikkat çekiyor. Mesela onu Dilara da yapmıştı mesela. Dilara'nın şirketi var bayağı bir şey. Ondan sonra... Mesela onu anlıyorum işte. Kocasını tek takip ediyor. Mantıklı evet. Kocam da kocam falan. Ama mesela onun da şirketinde 4 tane kişi mesela birbirini takip etmeyen. Enteresan. Bu Instagram nasıl bir şey oldu biliyor musunuz? Birisiyle küstüğünüz zaman ya da ayrıldığınız zaman ilk işleri hemen Instagram'dan sizi çıkartmak oluyor. Mesela Instagram normal şartlarda birbirlerinin egosunu tatmin edeceği yer değil aslında. Mesela Instagram'ı ben nasıl kullanıyorum biliyor musunuz? Orası benim vitrinim. Ben bir radyocuyum, bir sunucuyum. İşte yayındayım. Arkadaşlar şuraya gidiyorum. Güzel isterseniz siz de gidin. Burası insanların birbirlerine gider yapacağı ya da ne bileyim birbirlerini kıskandıracağı yer olmamalı bence. Instagram öyle, ben öyle kullanıyorum. Aşkım, nerede, nerede? İnsanlar beni takip ederse mutlu oluyorum. İbrahim Elden TV'yi. Etmese de canı sağ olsun hiç sorun değil. Ben de onları ediyorum. Çünkü ben mesela eskiden yıllardır bu 2007'den falan beri kullanıyorum bu sayfayı. Ben de öyle takıntı yok yani. Ben bir belediyede süpürgeci arkadaşımı da takip ediyorum. Cumhurbaşkanlığının sunucusunu da takip ediyorum. Yani benim öyle çok egom yok. Sevmem öyle. Allah öyle insanları bizden uzak eylesin. Ya dün metroya biniyordum. Bugün G kasaya biniyorum yani. Anladınız mı? Çok önemli değil böyle şeyler. Bizim hayatımızda önemli şey olmaması lazım.

Bircan ne kadar güzel. Kaç gündür yollarda kadıncağız ya. Mersin'den bir yola çıktı. Rotasını İstanbul'da çok sevdiği kankasının arkadaşının yanına gitti, Songül'e. Ondan sonra Yunan'a geçti. Oradan İsviçre'ye geçti. Alp dağlarından havasını attı ve gitti. Ciguli'den Binnaz parçasını çalabilir misin demiş. Ya var ya, gerçekten değişik şarkılar istiyorsun Salim abi. Sırf seni kırmamak için çalıyorum, dur. Normalde benim hiç tarzım değil. Yayın akışımın tarzı da değil. Ciguli Binnaz. Seni mi kıracağım ya? Madem bugün bu şarkıyla uyandın. Sen bu gece kodun. Ne yapayım ya? Ben insanları mutlu etmek için burada varım arkadaşlar. Başardın. Hazır mısın? Evin Kast, Salim Baba, 61.5, Oflu, Sakarya Etkinliği Cumartesi başlıyor. Hazır mısın? Evet.

0: Ya bu şarkı sabah sabah aklına nereden geldi? Salim abi ya.
1: Marcı karısı bilmez, bilmez, bilmez.
0: Kültür Yolu Festivali cumartesi günü Sakarya'da devam edecek. Sakarya'daki dinleyiciler...

İbocuğum artık akşamları uyuyamıyorum ya. Saatlerce uyanık, dörde kadar demiş, ayakta duruyorum. Ben hayatta dayanamam ya. Kızım ben senin nasıl bir iki bardak ayran içerim, mışıl mışıl uyurum. Vallahi ayran uyutuyor. Ya da bir tane muz yerim. Vur kafayı yat.

Şimdi böyle şarkılarımızı biz hep böyle paylaşıyoruz. Yani neden? Çünkü dinleyicilerimizin istekleri var. Salim abinin isteğiydi. Mesela ben de bu şarkıyı çok seviyorum. Klipte İbo şarkıyı mı seviyorsunuzsa kliptekilerimle. Hayır, şarkı seviyorum. Kuzey Kıbrıs'taki dinleyicilerimize de günaydın. Kıbrıs'taki dinleyicilerimiz 97.0'dan dinleyenlere bir günaydın diyelim. İbrahim'cim sen nerelisin demiş. Elazığlıyım ben. Evet, Instagram İbrahim Elden TV. Şöyle bir takiplere bakalım hemen. Kimler bizi takip almış? Ben Kıbrıs'ta Eleksus'a gidiyorum. Yolda taksici sizi açmış. Ben de sizi dinliyorum diyor. Sevilay Hanım hoş geldiniz. Yine Karaoğlanoğlu'ndan Serap hoş geldin. Tuğba'cığım beni de takip alır mısın İbo'cum demiş. Tabii ki alırım, hemen aldım. Seni kesin almam lazım takip. İbo'cum tatile geldik demiş Kıbrıs'a. Kıbrıs'a tatile gelenler bir takibi alabilir mi? Taksilerde dinleyen, havalimanından oteline giden, takside bizleri dinleyen herkes bir Instagram'a gelebilir mi? İbrahim Elden TV. Bakalım havalimanından otele kaç kişi gidiyor şu anda? Sayfayı bir güncelleyelim. Kıbrıs'ta havalimanından inip Ercan Havalimanı'ndan oteline geçmek için taksiyi kullanan ya da arabasında dinleyen 97.0'da Kıbrıs frekansımız 97.0. Şöyle bir güncelleyelim, merak ettim. Bakalım kimler takip alacak. Sonra Yunanistan'dan takip bekleyeceğim. Sesim biraz 20 saniye gecikmeli gelebilir. Evet, şu anda takipler gelmeye başladı. İdris, Havva, Şenay. Aa, Kıbrıs'a bak. Nasıl tatilciler var ya, yemin ediyorum. Ya. Param olsa ben de gitsem keşke tatile.

Cansu, İclal, teşekkürler. Hasan, sevgili Yiğit, şu anda Instagram'dan takiplere bakıyorum. İbrahim Elden TV. Kuzey Kıbrıs'ta bu anonsu duyan, taksiden otele giden ya da kendi arabalarından otele giden aile izlediğini, Ozan takip aldı. Haşim geldi. Hoş geldin Haşim. Bir tane de mesaj gelmiş bakalım. Ha, bizim otele gittiğimizi nereden duydunuz demiş. Ceyda hoş geldin. Renkli bir insansın.

Şimdi Yunanistan'a bakalım. Gümülcine'de, Kavala'da, Selanik'te bizleri dinleyen 106.9 Joy ailesinden bakalım. Instagram İbrahim Elden TV. Onlar, evet, İdris mesaj da göndermiş. Abi süpersiniz ya. Kıbrıs'a şimdi geldik. Geldiğimizi nereden duydunuz demiş. Sevgili Bahar geldi, Belma geldi. Teşekkürler. Sevgili BLM, birçok mesaj var ya, süpersiniz. Özkan, ben de Kıbrıs'a geldim, süpersiniz. Teşekkürler. Evet, dediğim gibi Kuzey Kıbrıs'ta şu anda Instagram'dan İbrahim Elden TV'yi takip edenler. Kıbrıs'a geleyim mi ya? Şu biletlere bir bakayım. Birince yakışmadım, acıdan nefes alınca taşar yürek. Sabri Salih, harikasın ya. İbo, İsveç'e gel diyor. Yanıyor burası. Abi iki ay önce eksi kaçlardaydı ya orası. Arkadaşlar, Türk Hava Yolları'ndan iki tane biletim var. Hangi ülkeye gideyim? Türk Hava Yolları'ndan iki tane gidiş dönüş biletim var. İstediğim yere alabilirim o bileti. Semra, hoş geldin. Günümüz aynı, değişen... Kıymetli ailesine de selam. Semra, Kıbrıs'tan mı, Yunanistan? Aynı. Bu arada dünyada 80 ülkeden yayın yapan bir radyo istasyonuyuz. İşimiz... Ben takip edenleri hemen ben de geri takip edeyim de. Neden?

0: geçtim.
1: İbocuğum ben göz doktoruyum demiş. Ooo Suna Hanım hoş geldiniz. Kıbrıs'a tatile geldik. Kızımla beraber geldik. Ben arabayı kullanıyorum. Kızım mesaj attı diyor. Anne bu radyocu Kıbrıs'a geldiğimizi nereden biliyor demiş. Evet havalimanında Ercan Havalimanı'ndan oteline giden arabasında dinleyen ya da takside bizleri dinleyenler. Hemen ben de sizi takip alayım geri bildirim yapayım. Çünkü aşırı mesaj gelmiş şu anda. Oo Kıbrıs var ya. Abi biliyorum ya tatilcilerin çoğu Kıbrıs tercih ediyor. Ben 18 yıl adada kaldım. Ne aşklar yaşadım be. Hey gidi günler hey. Hepsi birer birer gittiler tabii. Oo Cem Bey hoş geldiniz. İbrahim Bey biz de Ercan Havalimanı'ndan takside seni dinliyoruz demiş. Taksici arkadaşımızın ismi de Muammer Bey demiş. Muammer Bey'e de selam. İbocuğum G kasa senin mi demiş. Arkadaşlar G kasa arabam olsa burada ne işim var benim? Patronumun arabası o. Sadece bana kullanım hakkını verdi. Adam 1 milyon euroluk son sistemdeki arabaya biniyor. Ben 1 milyon euroluk arabaya binmiş olsam yürüyüşüm değişir. Biz de böyle maaşlarla o arabalara binemeyiz arkadaşlar.

Gece gündüz rüyama giriyor şu G kasaya. Yenisini gördünüz değil mi? Aslında 130'la gittiğiniz zaman dışarıdaki rüzgar sesini alıyor araba. Kaç litre benzin yakıyor? Aslında biraz olumsuzlukları da var ama işte ben çocukluğumdan beri hayalim ya G kasaya binmek. Patron da benim sırf mutlu olayım diye İbrahim'cim kullanım hakkı senin. Başka yani en iyi araba patron.

+43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı. Kıymetli dostlar, gelen mesajlara şöyle bir göz atalım. İbocuğum sen gel, ben sana G kasayı alırım Almanya'da demiş. Kübra'cığım çok teşekkürler. Küçük maketini mi? Televizyon. Selam, ben Çiğdem, güzellik merkezim var benim de demiş. Ne kadar güzel. Tabii ki Stuttgart'a ablana gel demiş. Noray ablacığım, geleceğim inşallah. Bu akşam Almanya'dayım arkadaşlar. Bu gece Düsseldorf'a iniyorum. Yarın da Dortmund'da Tarkan'la beraberiz. Tarkan hayranları yarın Dortmund'da çalışıyorum gerçi ben, ekmek parası. Ondan sonra da hafta sonu İstanbul'dayım. Bence biletin varsa ablana gel demiş Stuttgart'a. Nuray abla olabilir biliyor musun? Cumartesi günü biletlere bakacağım. Gece kaç da olsa beni alın ama havalimanından. Benim bir huyum var. Havalimanından alınıp bırakılmayı çok seviyorum. Allah'ım.

Emir, bizi Kuzey Kıbrıs'ta hangi bölgede dinliyorsun sevgili Emir? +43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı. Kuzey Kıbrıs 97.0, Yunanistan 106.9, Kanada 100.7, İstanbul, Yalova ve Bursa 102.1, Bolu ve Düzce 91.0, Adana 95.5, yayınlarımızın karasal frekansı.

Artı 43 660 130 19 79. İbocum paçanga böreği sever misin demiş. Çok severim. Pınar'cığım çok teşekkürler, ellerine sağlık. Sana paçanga böreği yapacağım demiş. Neyle olsun? Kaşarlı ya da pastırmalı falan. Ay, kafanıza göre yapın ya. Teşekkür ediyorum. Ender'e çok selam bu arada. Emir Kuzey Kıbrıs'ın neresinde? Sevgili Semra, sevgili Gülşah. Onlar da Kuzey Kıbrıs'ta Karaoğlanoğlu'ndan dinliyorlarmış. Ne kadar güzel. Bizim eski şirket oradaydı. Karaoğlanoğlu'ndaydı. Eski seslendirme yaptığım stüdyo.

Günaydın İbo'cum, ben de seni takip ediyorum. Gırla, gırla, gırla. Ama takip edip hiç beğeni atmayanlar var ya demiş. Niye takip ediyor acaba diyor. Ama Bircan, şimdi insanlar herkesi her şeyi beğenecek diye bir şey yok ki. Takılma onlara. Sen önce Stuttgart'tan Mersin'e gelen Nuray ablaya kılçıklı balık yedirdiniz. Kadına 12 bin lira da hesap ödettiniz. Onun hesabını ver. Ya yazık kadına ya. Kadın Stuttgart'tan geldi. O kadar çok uçak bileti parası verdi. İşte taksiye bindi. Geldi, etkinliğe katıldı. Sonra geldi. Kadına Laos mudur nasıl bir balıksa. Tamam mı? Kılçıklı tarafını gittiniz. Yaptınız. Nuray ablaya verdiniz kılçıklı tarafını. Et olan, o büyük olan kısmı da kendiniz yediniz, o sanatçı arkadaşımıza ismini söylemeyeyim, Songül Kuru'yla. Bir de hiçbir şey olmamış gibi hesabı ödettiniz kadına, Almanya'dan gelen. Ben şoktayım ya, dedim şaka yapıyorlar herhalde. Abi ben korkuyorum Stuttgart'a gelmeye şu anda, bana da hesap ödetirsiniz diye. Nine Anka Premium Event. Nine Bircan. Kim bilir kaç kalbi kırdın, bir de benim... Mesela benim Kıbrıs'ta bir arkadaşım var. Abi diyor, rahat ol. Gel. Gidiyoruz havalimanında. Abi neredesin? Abi be. Oradan sana zahmet bir taksi atla gel. Taksi yoksa otobüse bin falan. Oğlum ben oradan Ercan Havalimanı'ndan otobüse binmeyi bilmiyor muyum? Ya da taksiye binmeyi bilmiyor muyum? O yüzden bazen böyle bir arkadaş çevremizde bir yeniliğe gitmem lazım. Ondan sonra otele gidiyoruz. Otelin parasını da bana ödetiyor. Veriyorum. Yiyoruz içiyoruz. Onun parasını da ben veriyorum. Kanka sana zahmet benim arabaya biraz benzin atar mısın? Bir benzincik. Benzin, kahvecik ısmarlar mısın? Ne anladım oğlum ben, Kıbrıs'a beni gezdiriyorsun. Zaten bunları ben kendim de yaparım. Benim Kıbrıs'ta çevremi değiştirmem lazım.

Günaydın İbrahim Elden. Çok seviyorum seni ya. Beni çok heyecanlandıran gülüşlerin var demiş. Allah'ım ne güzel. Benim için heyecanlananlar varmış. Yalan da olsa hoşuma gidiyorum. Bazen böyle dümenden de olsa yazın ya. Valla. Güldürdün beni ya. Demek ki gerçekten arkadaşın Kıbrıs'ı gezmek için gerçekten... Evet ya beni kullanıyor. Hayır dedim ki İstanbul'dan geliyorum. Abi diyor oradan diyor... Neydi otobüsün adı? Kıpçak mıydı? Neydi? Bir tane otobüs şeyi var. Abi ona bin diyor. Ben seni diyor abi Girne merkezden alırım. Alıyor beni Girne merkezden. Abi be şu arabaya bir benzincik atsana be. Benzinciğimizi de atıyoruz. Abi burada çok güzel bir yemek yiyeceğimiz bir yer var. Tam Girne Kalesi'nin orada. Balık sever misin abi? Ya çok sevmem ama gidelim kardeşim. Abi be o kadar ucuz ki anlatamam. İkimizin parası ne kadar biliyor musun abi? Ne kadar karşı? 100 pound abi. Tamam abi 100 pound var mı abi sende var? Abi onu bir alabilir miyim? 100 pound'ımı da aldı. Yedik içtik. Abi Kıbrıs'ın en güzel oteline getiriyorum. Kıbrıs'ın en güzel oteline getiriyorum abimi. Dedim Allah razı olsun bizi otel tutmuş. Gittim neyse kahvaltı. Efendim ödemeyi nasıl yapacaksınız? Arkadaşım ödemedi mi? Yok. Al abicim şu karttan. Öde abi oteli de öde. Abi diyor 50 peyniri satan bir yer var kasap. Gidelim oraya bilmem ne köyünde. Gittik. Abi bizim çocuklara da birer kilo alabilir misin ya? Oğlum Kıbrıs'ı ben mi sana gezdiriyorum? Sen mi bana gezdiriyorsun? Ah be. Neyse. Helilleş olsun. Lafını yapmayayım. Gerçekten öyle biliyor musun Nuriye ya? Başımıza neler geldi. Viyana'dan Nuriye. Günaydın. Japonya'da başıma geldi öyle bir şey. Ben buradan Japonya'ya gittim. 11 saat direkt uçtum. Orada bir arkadaşımız var Orbay. Abi yemek yiyoruz, içiyoruz. Hani normal İstanbul'dan gelmiş adam. 11 saat havada kalmış. Tamam uçakta iki kere yemek verdi de insan acıkıyor yani. Abi diyor sen buranın yemeklerini çok yiyemezsin ya. Çok sevmezsin diyor. Ne yiyeceğiz oğlum Japonya'da 10 gün? Abi diyor sabahları şunu yaparız, bunu yaparız. Bilmiyorum. Sen sana zahmet bana bir 2000 euro ayarla abi bunlar için. Oğlum 2000 euro ya Avrupa'da kralım. Ya işte böyle arkadaşlar başıma neler geliyor bu benim arkadaş grubum bir yeniliğim ya. Aralarından bir iki tane çürük elma var. Bende de suç biliyor musunuz? Bunlar bana bu kadar acımasızca şeyler yapmasına rağmen gidip yine onlarla görüşüyorum. Bu benim ponçik kalbim ne olacak?

Şimdi o zaman gençlik zamanlarımızda vizeyi ilk aldığım dönemlerde bir Yunanistan'a gideyim gelim dedim. Gümülcine dahili dostlarımız var. İnanır mısınız cebimde yazı tur atacak para yok. Yani bırakın şeyi. Vizemi aldım. Buradan direkt Gümülcine'ye, otogardan otobüse bindim Gümülcine. Lan ne yiyeceksin İbo? Kartın da yok, hiçbir şey yok. Allah'tan benim avukat çok sevdiğim ablam var. Nesin ablam dedim. Canım ablam neredesin? Kurban oldum. Hakikaten bazen var ya hiç paranız olmadan bir Avrupa turuna çıktınız mı bilmiyorum ama oradan Bulgaristan'a geçtim. Ama iyi ki hani böyle güzel dostlarımız da varmış yani o tarihlerde. Kaç yaşındayım daha? Genç. Ne cesaretmiş bende de. Hiç param yok gidiyorum. İşte Yunan, Bulgar. Enteresan enteresan işler ya. Ama o zamanlar güzeldi biliyor musunuz arkadaşlar? Yani az param vardı ama gerçekten çok mutluydum. Yani şimdi çok şükür iyi kazanıyorum ama mutsuzum ya. Çevrem çok negatif. Eskiden çok mutsuz günlerim yoktu mesela. Bir barışır karam bir küsersin. Buradan atlıyordum Hollanda'ya gidiyordum. Oraya

0: binemem. Şimdi insanın hevesi kalmadı biliyor musunuz? Vallahi bak hani bir tane söz var ya. Şimdi tüm imkanlarım var ama hevesim yok diye. O yüzden hevesimizi biraz arttıran insanlarla vakit geçirelim. Benim gibi tükenmişlik sendromuna girmeyin 40 yaş üstü.
1: Anladım sensiz haram. Gel artık.
0: Merhaba, iyi yayınlar.
1: Al artık koynuna beni karam.
0: Gülü sevdim, dikeni battı, çalar mısınız? Kim söylüyor onu ya? Gülü sevdim, dikeni battı.
1: Sizlik haram. Gel artık insafa ve karam.
0: Hüseyin abi, gülü sevdim, dikeni battı. Kim söylüyor bu şarkıyı?

0: karanlık. Anka Premium Event, Bircan Gün'ün şarkısı sana ve sevdiklerine darmağın olsun. Sevgili Bircan'ı seven tanıyanlara da gönderelim. Karanlık. Bak Nuray abla seni ne kadar seviyor Bircan. Karanlık. Bugün git Nuray ablaya bir sarıl. Canım özledim seni de şu balığın gönlünü alın. Kılçığı yedirdin kadına.
1: Anladım sensizlik.
0: Kılçıklı balık.
1: Gel artık insafa ve karam.
0: Lagos balığı biraz şey balıkmış, ne derler. Yani diğer balıklardan bir tık daha böyle pahalı balık diye biliniyor. Tabii ki parası olan için bir şey ifade etmez. Yani 100 euro bir şey değil insanlar için ama ne bileyim yani. Ben o hesabı ben ödeseydim 2 gün yatamazdım valla. Allah Allah! Kaldır kalları. Hadi güzelliklerimizi görelim. Yolda seni dinliyoruz demiş şu anda. Hollanda'dan sevgili Ayşe, hazır mıyız? Sinem diyor ki benim şarkıma ne oldu diyor.
2: Onu diyemem, sana ben aşkımı söyleyemem. Utanır.
0: İbocuğum bak.
2: Diyemem.
0: Korumaların hazır, koruyucu meleklerin akşam seni alıyoruz demiş. Ya çok tatlısınız ya. Teşekkürler Kübra, sevgili Pınar, sevgili Sinem, sevgili Esra. Bu akşam Düsseldorf Havalimanı. Kızım nasıl sığacağız bu kadar kişi arabaya?

Melis söylüyor demiş Melis. İçelim her gece zevki sefa. Gülü sevdiğim dikeni bana kal. İçelim. Öyle mi? Dikeli dikeni battı. Evet. Tamam çalalım birazdan. Hainburg'dan sevgili Nedim abi de aramızda. O da yoldan bir fotoğraf atmış. Ne güzel yerler ya. Hainburg. Nedim abi tarla fiyatları ne bu attığın yerde metrekaresi?

Öznur diyor ki hala dinliyorum bak bayağı oldu diye biz dinleyeli. Çok teşekkürler Öznur'cum. Teşekkürler. Benim güzeller güzeli hakimem. İçelim. Güzel şarkı armağan olsun. Bana da bir şarkı yolla bakayım demiş. Hemen yolluyorum.

0: Öznur'u nereye götürsem yayından sonra diye düşünüyorum. Öznur'cum çok güzel bir yer var. Sen yayından sonra al beni saat Türkiye saatiyle 12.30 gibi. Ya da 1'de al, tamam mı? Okey. 1'de al beni, seni harika bir yere yemeğe götürüyorum. Kaç, hava sıcak ama olsun.
1: Karabiberim, vur kadehlere hadi içelim. İçelim her gece karabiberim.
0: Seni şöyle denizin üstünde bir yemeğe götüreyim ya. Böyle yanımızdan gemiler geçsin böyle. Çok seviyorum ya. Ya ben yanımdan gemi geçmeyince yemek yiyemiyorum arkadaşlar. Böyle yemek yerken abi yanımdan gemi geçecek ya. Ayşe günaydın.
2: İbo, Düsseldorf bana 1 saat 15 dakika falan yani. İstersen geliriz almaya.
0: Ya süpersin. Allah razı olsun. Bu imkanı başka zaman değerlendirelim, olur mu? Ayşe, tamam mı? Şimdi Kübra'lar alacak ya. Bugün Kübra'lar alsın. Bir daha geleceğim zaman siz alırsınız. Havalimanından alınmayı ve bırakılmayı çok seviyorum ya. Allah'ım.

0: Ya çok güzel şarkılar eşliğinde. Şimdi Pınar'a gülüyordum ya, onunla konuşuyordum. Diyor ki ben burada herkese diyor Viyana'yı indirteyim, dinleteyim. Karşılığı bu mu İbo'cum aşko? Ya çok gönül koyuyorsunuz Allah'ım ya. Aşırı güzel olmanın da aşırı da bir de tribal enfeksiyonu var. Çok tribal bu kız ya. Sabahtan beri her şeyi ben hazırlıyorum. Adım hiç radyodan geçmiyor diyor. Doğru söylüyor ama. Biz hep Kübra'ya Düsseldorf'tan şarkı yolluyoruz. Bu kızcağız bütün işleri bana yaptırıyor diyor. Buradaki bütün yiyeceklerini hazırlıyoruz. Sana fotoğraf atıyorum. Her lafı, her sözü ayrı. Ama kuzenimi de seviyorum demiş. Hem gömüyorsun hem öpüyorsun. Anlamadım ya. Çok öpüyorum sizi. Güzeller güzeli. Kuzenlerle beraber akşam... Teşekkürlerimizi iletelim. İster mutlu ol, istersen deli. Bu gece Düsseldorf'ta olacağım arkadaşlar. Bu akşam Düsseldorf'tayım. Almanya'nın en güzel bölgelerinden bir tanesi. Cuma günü yani yarın da Dortmund'dan size günaydın diyeceğim. Ali Bey'den aldığım cihazı götüreyim, yarın orada deneyeyim bakayım. Almanya'daki dinleyicilerimize duyuruyu yapalım. İbrahim Elden bugün Düsseldorf'ta. Sevgili Kübra Hanım'ın, kıymetli annesinin ve sevgili kuzenleri Pınar, çok değerli arkadaşlarımız, sevgili Esra ve Sinem arkadaşımızın özel misafiriyim. Sonra geç saate kadar goy goy yapacağız. Sonra beni otelime bırakırlar. Ondan sonra kahvaltımı yaparım. Güne güzel başlarım. Sonra 2'den gece... 2'ye kadar full sınırsız çalışacağım Dortmund'da. Ondan sonra da cumartesi sabahı karşı 4'te de İstanbul yolcusu kalmasın. Ne kadar yorulacağım biliyorum ama yapacak bir şey yok. Bazen çalışmak lazım ya. İşte bu şarkı da benden size. Toparlayalım mı? Yavaş yavaş artık veda edelim. Pindrinks'i bugün biraz fazla içtim. Enerjim çok yüksek. Günaydın İbrahim. O tükenmişlik sendromunu gerçekten geçiriyorum demiş. Vay vay vay vay. Abla bazen oluyor ya, hiç sorma, yemin ediyorum var ya. Kolumu kaldıracak halim yok. Hiçbir şey istemiyorum valla. Emine ablam bazen o yaşlarda genel olarak varmış. 40'lı yaşlarda idare edeceğiz artık. Murat abim sana bir mavi gülü alsın da hiçbir şeyin kalmasın. Allah Allah. Hadi ben yavaştan toparlayayım ya. Vallahi gerçekten bazen tükenmişlik sendromu... Yemin ediyorum var bu aralar kimse bana tokanmasın. Yani bir hafta, bir üç gün, beş... Çünkü bu kova burçların üzerinde bir olumsuz bir hava var. Çünkü yenilendik. Yeni insanlar 4 Temmuz'da hayatının aşkını bulabilirsin demiş. Oo. 4 Temmuz'u mu bekleyeceğim? Cumartesi günü. Kova burçları 4 Temmuz hayatının aşkını buluyormuş arkadaşlar. Bugün ne günlerden 2 Temmuz. Olsun, 2 gün daha var. Bekleyeceğiz. Gözlerle ne? Almanya'da mı? Hayır canım, istemiyorum. Tutuşur, yandım. Bir şey söylesem inanır mısınız? İşte bazen biri sizi çok istiyor ya mesela. Şimdi ben anlıyorum mesela. Şimdi bazı gündemimde birkaç kişi var. Hislerini anlayabiliyorum, duygularını anlayabiliyorum. Bazıları çok üst kademede, çok önemli yerlerde. Ama bir şey... kırılıyor ya mesela, ben şimdi yeni bir ayrılıktan çıktım. Yeni derken bayağı eskidi be. 7 ay olmuş. Şimdi ben bir ayrılık yaşadım. Ama ayrılık boyunca, 7 ay boyunca hiç aklınıza gelmeyecek kişilerin gerçekten teklifleriyle karşılaştım yani. İşte İbrahimciğim boş ver, yeni hayat seni bekliyor. Vur patlası çalı. Ama öyle olmuyor işte. Şimdi yeni bir heyecan, yeni bir geçiş dönüm. Şimdi ben o sendromu atlattım zaten. 20 gün, bir ayda atlattım. Şimdi yeni insanlar var mesela. Görüştüğüm, konuştuğum, aralarından seçeceğim var. Birkaç analiz yaptım. Çok da güzeller güzeli konumu da var. Şimdi onlar arasında böyle birkaç tanesinin arasından bir kişiyi tercih etmek zorundayız. Bakalım o kişi de kim olacak? Aslında aklımda birisi var ama onu da bir beklentiye aldık. Bakalım ne olacak, ne bitecek. Bir tatile çıkmam lazım çünkü. Önce bir tatile çıkayım, kafamı bir dinleyeyim. Sonrasında geldiğim zaman... Bir de yüzük takıyormuşum. Hayır be, şaka yapıyorum. Şimdi bir başlık parası isteyeceğim, 200 bin euro. Vallahi bir sözleşme yapacağım. Ona göre bazı ciddi kararlar almam lazım. Benden kişi ayrılırsa 200 bin euro tazminat ödemesi lazım bana. Çoğu insan da bunu bunu istemeyeceği için ne yapacak? Beni istemeyecek. O yüzden kafam rahat etmiş olacak. Nasıl bir plan? Kara gözlü çingenem, uğruna sararım, soldum çingenem, çingenem. Merhaba İbrahim. Kara gözlü... Günaydın diyor. Esin ablam ne yapıyorsun? Kuşum. Güzel bir gün olsun hepimize. Çingenem. Sana ve bütün dinleyicilerine kocaman bir günaydın demiş. Abla neredesiniz öyle? Çaylar, limonatalar. Vay vay vay vay. Manzaraya gel, manzaraya. Esin ablam biliyorsunuz ki Şenol abinin kıymetlisi. Onlar İtalya mı burası kız? Bakayım. Abla nereye gittiniz?
1: Haydi.
0: Ben Viyana'ya geldiğim zaman hepinizi çok seviyorum. Sizi görmeyi çok istiyorum. Mesela bir Emin ablamı, Zuhal ablamı, sonra Gürcan abimi, bizim Murat abimi. Ya gerçekten benim çok kıymetliğim Şenol abim, Esin ablam. Tabii sevgili Sadık, diğer arkadaşlarım falan. Bejeke, Murat. Çok seviyorum bu güzel aileleri, dostları. Tek Ali abiyi saymadım. Ya Ali abi bazen takılıyormuşum, kızıyor bana. Aslında beni çok seviyor da belli etmiyor. Vallahi bak aşırı seviyor. Ben de onu seviyorum. Ben cool takılan insanları sevmiyorum. Ali abi biraz cool takılıyor. Ama sonra bir bakıyor ki İbo beni... Ali abi bana cool takılma. Biz o yaşları geçtik Ali abi. Yerim çoktan o. Ben de bir kova burcuyla demiş, yaşıyorum demiş. Şenol abi. Abla Allah yardımcın olsun. Haydi. Sevgili Mustafa diyor ki ben İstanbul'a geldiğim zaman benle yemek yerken yanımızdan uçak uçsun demiş. Ya sen adamsın ya. Bak öyle bir yer de var biliyor musun Arnavutköy'de? Senle yemek yiyeceğiz. Uçaklar yanımızdan inecek ya da kalkacak, okey? Seni öyle bir yere götüreceğim, söz. Bende sevdiğin çok şey var, adı aşk değil. Çağırdım mı, hayattım mı? İstanbul'a geldiğiniz zaman benden ısrarla şunu isteyin. İbo, beni uçakların kalktığı yerde oraya götür. Bakın bunu benden isteyin, tamam mı? İbo, bizi yemek yerken, çay kahve içerken uçaklar yanımızda insin. Aynı anda 3 tane uçak insin, aynı anda 3 tane uçak kalksın. Beni öyle bir yere götürün deyin, ben anlarım, okey? İbo, bizi buraya götür. Israrla benden burayı isteyin ama. Sizin için biraz ihtiyaç kredisi çekeceğim ama olsun. Ali abiden alırım ben parayı.

keyfim 100 numara bugün demiş. Aha Esin abla süpersin ya. Bugün iş yok, keyfim çok iyi demiş. Pazardan sonra İtalya'dayız demiş. Yerim çok ben, senden çok var. İbocum benim adımı unuttun ama canın sağ olsun. Viyana'ya geldiğin zaman artık bundan sonra. Ooo gönül koymuş. İsmini unuttum ya, şaka mı? Kız haklı ama. Viyana'ya gelince arıyoruz. Viyana'dan gidince ben de az değilim ya. Yok yok kız haklı. Haklı baba. Rio Festivali'ne gitmeden evlenme demiş. Aynen bu sene Allah izin verirse, ölmezsem, görürsek o günleri Rio Karnavalı'na gideceğim arkadaşlar. Önce Rio'ya gideceğim, sonra evleneceğim.

Acaba kaderinde hangi birisi var? Kaç kişi saydın İbo'cum demiş. 4-5 kişi var. Acaba o 4-5 kişi arasından hangisi kaderim? Birisi favorim ama. Evet, favorim var tabii canım. Öyle aşk bu olur ya. Hepsinin birbirinden haberi var mı demiş.

Ya çok komiksin Bircan. Bu milletin diyor bu listeden haberi var mı birbirlerinden? Hadi sarılalım birbirimize. Ya gerçi çok sıcak ya, sarılmayalım uzaktan. Öpeyim hepinizi uzaktan uzaktan öpeyim. Vallahi hiç sarılacak halim yok. Aşırı sıcak çünkü. Kıymetli dostlar, sıcaktan bunalan herkes için uzaktan öpüyorum sizi. Hadi özleyin beni. Yarın Dortmund'da görüşürüz. Sabah güzel bir kahvaltı yapayım. Ayaklarımı uzatayım. İnşallah spası da vardır otelimin. Biraz da böyle güzel masajımı yaparım. Son mesajları okumak istiyorum. Bintat Süpermarketleri İbrahim Elden'in sunduğu, her gün olduğu gibi bugün de yine güzelliklerini anlattım Bintat'ın. Pindrinks enerji içeceği insana iyi geliyor. Ben enerji içeceği diyorum ama sağlıklı bir içecek arkadaşlar. Hani enerji verdiği için enerji içeceği diyorum, bilginiz olsun. Bintat Süpermarketlerinde de bulabilirsiniz. Mustafa Viyana'dan benim çok yakın arkadaşım. İstanbul'a geldiği zaman yemek yediğimiz yerde uçaklar, 3 tane uçak kalkacak, 3 tane uçak yanında inecek. Öyle bir yere götüreceğim. Mustafa'cığım sen gelene kadar da ben biraz para biriktiririm. Anca param yeter. Olmadı Sercan'dan alırız. Olmadı Turgay'dan da takviye alırız. Hiç merak etme.

Bu akşam Düsseldorf'ta görüşmek dileğiyle. Gece Düsseldorf'tayım. Ondan sonra yarın da Dortmund'dayız. Bilginiz olsun kıymetli dostlar. Sizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Güzeldi bugün yayın gerçekten. Hepinize ayrı ayrı teşekkürler. Katılım bugün çok iyiydi. İyi yolculuklar İbrahim demiş. Hoşçakal. Sağ ol Esin ablam. İbocuğum İstanbul'dan senden sadece küçük bir şey rica edebilir miyim demiş Pınar. İstece

Bir şey diyeceğim, İstanbul'dan benden istediği şeye bak. Kız zaten Bahçeşehir'de yaşıyor. Nasıl sevebilirim? Gelirken diyor, taze çekilmiş Türk kahvesi istiyor Kübra demiş. Ya bu kızlar ne kadar küçük şeyler istiyor Allah'ım ya. Hala var mı günümüzde böyle? Alırım alırım, küçük paketlerde yaparım, 50'şer gram, okey?

0: sevdim.
1: Şimdi az önce dedim ya, makara yaptık biraz, böyle 4-5 gündemimde kişi var. Bunların da birbirlerinin haberi var mı? Bana şimdiden yazıyorlar mesajlar. Allah'ım yarabbim. Bir kuru canım. Daha haberleri bugün oldu. Tüh ya. Bir çuval inciri berbat ettik ya. Ya benim işte içim dışım bu kadar net.

Dünyada acaba hangi ülkede aynı anda 5 kişiyle evlenme vardı? Sedat diyor ki abi diyor gerçekten enteresan bir şey olmuş demiş. Herkes mutluysa sıkıntı yok, gerçekten öyle. Sedat teşekkürler. Muhammed Ali, Cansu, İkbal Fransa'dan günaydın, sıcacık bir günden serinlettiniz gülüşlerinizle.

Kıymetli dinleyenlerimiz, yarın Dortmund'da görüşmek dileğiyle sabah oradan yayınımı gerçekleştireceğim. Çantam sadece cihazlarımı götürmek için var. Sizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Çok kıymetli yolda bizleri dinleyen şu anda ortalama 20 dakika sonra beni alacak olan sevgili Öznur için de şarkımızı darmağı edelim. Arabasında dinliyor şu anda. Kıymetli hakime. İstanbul'da çok önemli bir görevde. Onu da çok seviyorum. Öğlen yemeğe çıkıyoruz. Sonrasında da Aşkın Tuna ve Tuna Can Tuna ile bir kahve içeriz. Ondan sonra hazırlıklarımı yaparım. Doğru havalimanına. Ondan sonra da Düsseldorf'a geçeceğim. Sizi seviyorum. Beni özleyin. Yarın Dortmund'dan günaydın mesajlarınızı da beklemiş olacağım. Allah'a emanet olun. Sizi çok ama çok özleyeceğim.

0: Viyana FM. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber.
1: Sağlık sisteminde yeni reform planı hazırlandı. Avusturya hükümeti, sağlık sisteminde kapsamlı değişiklikler içeren yeni bir reform paketi hazırladı. Plan kapsamında hayati tehlikesi olmayan hastalar hastaneye gitmeden önce 1450 danışma hattını arayarak ön değerlendirmeden geçecek. Dijital sağlık hizmetlerinin de yaygınlaştırılacağı pakette özel doktor ücretlerinde şeffaflık sağlanacak. Reformla birlikte acil servislerdeki yoğunluğun azaltılması ve sağlık hizmetlerinin daha verimli hale getirilmesi amaçlanıyor. Avusturya yardım ekibine izin çıkmadı. Venezuela'da yaşanan şiddetli depremlerin ardından bölgeye tıbbi destek sağlamak için hazırlanan Avusturya yardım ekibi ülkeye giriş izni alamadı. Ekipler Venezuela Sağlık Bakanlığı'nın uluslararası tıbbi yardım ekiplerini kabul etmeme kararı nedeniyle geri dönmek zorunda kaldı. Kararın ardından ekibin görevi iptal edilirken yardımların malzeme desteği ve koordinasyon üzerinden sürdüğü belirtildi. Türk aileye yapılan çirkin saldırının faili yakalandı. Tirol eyaletinde geçtiğimiz Ramazan ayında bir Türk ailenin kapısına kesilmiş domuz başı ve ırkçı not bırakan şüpheli yakalandı. Aylar süren soruşturmanın ardından tespit edilen 29 yaşındaki Avusturya vatandaşı, kapıya astığı hakaret içerikli notla gerçekleştirdiği bu provokasyonu düşünmeden yapılmış kötü bir şaka sözleriyle savundu ve polisteki sorgusunda suçunu itiraf etti. Avusturya'da bütçe açığı hızla büyüyor. Avusturya devletinin kamu borcu 2026'nın ilk çeyreğinde hızla artarak 431,4 milyar avroya yükseldi. Avusturya İstatistik Kurumu verilerine göre devlet borcu sadece 3 ayda 13,3 milyar euro artarken bu dönemde 7,3 milyar euroluk dev bir bütçe açığı oluştuğu açıklandı. Uzmanlar artan borcun önümüzdeki dönemde mali baskıyı artırabileceğini belirtiyor. Çifte vatandaşlara askerlik muafiyeti gündemde. Yurt dışında yaşayan çifte vatandaşları ilgilendiren yeni bir askerlik düzenlemesi üzerinde çalışma yürütülüyor. Yasa taslağına göre yurt dışında askerlik yapanların Türkiye'de yeniden askerlik yapma zorunluluğunun kaldırılması planlanıyor. Düzenlemenin özellikle Avrupa'da yaşayan yaklaşık 400 bin gurbetçiyi etkilemesi bekleniyor. Tasarıda emeklilik haklarına ilişkin bazı düzenlemelerin de yer alabileceği belirtiliyor. Avusturya'da klima izinleri kolaylaşıyor. Avusturya'da hükümet artan sıcaklıkların ardından ülke genelinde ev ve iş yerlerine klima takılmasını zorlaştıran yasal engellemeleri kaldırmak için çalışma yapıyor. Yapılacak yasal değişiklikle birlikte kiracıların ve daire sahiplerinin yaz aylarında bunaltıcı sıcaklardan korunmak için klima taktırması çok daha kolay hale gelecek. Su tasarruf önlemleri devrede. Aşırı sıcaklar nedeniyle Viyana'da su tasarrufuna yönelik yeni önlemler uygulamaya alındı. Günlük su tüketiminin normalin yaklaşık %45'in üzerine çıktığı açıklandı. Belediye, sokak temizliği ve yeşil alan sulamasında su kullanımını sınırlandıracak. Yetkililer, şu an su sıkıntısı olmadığını ancak vatandaşlardan tasarruflu kullanım istedi. Soyduğu otel odasında uyuyakaldı. Viyana'da bir otel odasında hırsızlık yapan Slovak uyruklu şahıs, çaldığı eşyalarla birlikte yatakta uyuyakaldı. Odaya dönen İngiliz turistler hırsızı fark ederek otel yönetimine haber verdi. Avusturya'ya giriş yasağı bulunduğu öğrenilen şüphelinin çantasında çalıntı pasaport, kredi kartı ve anahtarların yanı sıra uyuşturucu madde de ele geçirildi. Fahiş kiralara karşı emsal karar. Avusturya İşçi Odası'nın girişimleriyle hakkını arayan bir kiracı, lehine imsal niteliğinde bir karar sonucu ev sahibinden tam 42 bin euro kira iadesi almayı başardı. Uzmanlar ülke genelinde kiracıların sadece geçen yıl 168 milyon euro fazla ödeme yaptığını belirtti. Yetkililerse mağduriyet yaşamamak adına kiracıların yasal haklarını kontrol etmeleri gerektiğini vurguluyor. Öğrenci yurdunda korkutan yangın. Viyana'nın 19. bölgesinde bulunan bir öğrenci yurdunda yangın çıktı. Elektrik panosundan kaynaklandığı belirlenen yangına itfaiye ekipleri hızlı müdahale etti ve bina tahliye edildi. Yurtta kalan 302 öğrencinin güvenli şekilde dışarıya çıkarıldığı ve olayda can kaybı ya da yaralanma olmadığı açıklandı. Eski sevgili baltayla dehşet saçtı. Kerten eyaletinde bir adam eski sevgilisine ve onun erkek arkadaşına baltayla saldırdı. Feci saldırıda kadının erkek arkadaşı olay yerinde hayatını kaybederken ağır yaralanan kadın evden kaçarak kurtulmayı başardı. Olay sırasında evde uyuyan iki çocuksa yara almadan kurtuldu. Olay sonrası araçla kaçan saldırgan tırla kafa kafaya çarpışarak can verdi. Avusturya'nın yeni nüfusu belli oldu. Avusturya İstatistik Kurumu verilerine göre 2026 yılı başı itibarıyla Avusturya'nın toplam nüfusu 9.215.956'ya ulaştı. Açıklanan güncel rakamlar, ülke nüfusunun istikrarlı bir şekilde artmaya devam ettiğini ortaya koyarken, demografik yapının da değişim sürecinde olduğunu gösteriyor. Uzmanlar, nüfus artışında göç hareketlerinin önemli rol oynadığını belirtti. Viyana'da parçalı bulutlu bir gün olacak. Viyana ve çevresinde sıcak ve parçalı bulutlu bir gün bekleniyor. Hava sıcaklığının gece en düşük 18 derece, gündüz saatlerinde ise en yüksek 33 derece olacağı tahmin ediliyor. Yer yer kısa süreli sağanak ve gök gürültülü yağış geçişleri görülebilir. Dünya Kupası heyecanı devam ediyor. 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda dün oynanan maçlarda rakiplerini yenen Fas, Norveç, Fransa ve Meksika son 16'ya kalmayı başardı.
0: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu.
2: Viyana FM haber. Viyana FM. Gurbette.

koşa koşa geldim. Evet efendim, yepyeni bir günde, yepyeni bir programda, yine yeniden Viyana FM kavşağında buluştuk. Başlıyoruz.

Evet, ben program yapımcınız ve sunucunuz Özlem Ayral ve siz değerli yol arkadaşlarım, radyolarınızın başına hoş geldiniz. 2-2,5 saat kadar birlikteyiz. İnşallah güzel bir yolculuk yapacağız. Hepimize iyi gelecek bir yolculuk olsun. Lütfen, lütfen, lütfen, lütfen.

Evet, öncelikle program sponsorlarımıza teşekkürle başlıyorum. Her daim olduğu gibi sponsorlarımız önemli. Yani tabii bir radyo programında çok önemli etkenler var. Dinleyici bunların en başında. Ama tabii dinleyici en başında gelirken radyoyu da destekleyen, radyonun da ayakta kalmasını sağlayan bir etken var. Yani aslında her şey birbirine bağlı. Şimdi bir radyo ayakta kalmazsa dinleyici nereyi dinleyecek ki? Radyo yoksa dinleyici neyi dinleyecek?

0: Isparta'da hayat profilinde kalmışım. Neyse, Isparta'da hayattan devam edelim. Instagram üzerinden. Bir de oradan beğenelim hatta. Nova Süpermarket yazalım. Şimdi Özlem Ayral'da olsaydım. Hah, çıktı. Nova Süpermarket 22. Hemen takibi alıyorum. Isparta'da hayat olarak da takibi aldım. Evet, takip ederken görüyorsunuz ki her hafta süper action'lar var. Yani süper kampanyalar var bazı ürünlerde. Ama tek tek ürünleri söylememe gerek yok. Siz bir uğrayın, bakın bakalım neler varmış, neler yokmuş. Bana da bilgi verin. Efendim, Nova Süpermarket'e çok teşekkür ediyorum. 22. Viyana da hizmet veriyor, unutmayın. Ve Pindrinks. Nerede Pindrinks'in? Heh, aldım elime. Aa, çok seviyorum. Hele hele kahvenin yanında çok iyi gidiyormuş. Şerife ile bir gün böyle program sonunda keşfettim. Kahvem bitmişti. Telveye birazcık Pindrinks ekledim. Pindrinks'i kahve. Bayağı güzel oldu. Evet, hemen ulusal içeceğimiz, %100 yerli içeceğimiz, sağlıklı içeceğimiz Pindrinks'e de teşekkür ediyorum. Şu sıcak günlerde içimizi ferahlattığı için, gurur duymamızı sağladığı için ve radyom Viyana FM'e teşekkür ediyorum. Pindrinks'i Viyana ile buluşturduğu için. Evet, şimdi reklamları dinleyelim. Sonrasında buradayım. Sakın bir yere ayrılmayın. Mesajlarınızı bırakın. Görüyorum kimler yazıyor bu arada. Yazmayanlar, yazı verin gari.
1: Nova Süpermarket. Viyana'da alışveriş artık sadece ihtiyaç değil, bir keyif.
2: 22. bölgede yer alan Nova Süpermarket'te her hafta sizi bekleyen muhteşem indirimler ve kaçırılmayacak fırsatlar var.
1: Günlük taze et, tavuk ve balık ürünlerinden, dalından yeni kopmuş sebze ve meyvelere, kuru gıdadan bakliyata, dondurulmuş ürünlerden temizlik malzemelerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında.
2: Kaliteden ödün vermeden, bütçenizi yormayan alışverişin adresi belli. Nova Süpermarket. Adres: Donaufelder Strasse, 177A, 22. Viyana.
1: Fırsatları kaçırmayın, bu hafta uğramadan geçmeyin.
2: Nova Süpermarket.
3: Hayat enerjisini bazen bir melodide, bazen de bir yudumda bulur insan. Pindrinks katkısız, sıfır şeker, tamamen sağlıklı ve %100 yerli içecekleriyle fark yaratıyor. Her yudumda doğallık, her damlada tazelik sunuyor. Pindrinks sadece bir içecek değil, günün ritmini belirleyen doğal bir enerji kaynağı. Modern yaşamın hızlı temposunda bile doğallıktan vazgeçmeyenlerin markası. Pindrinks, bilinçli bir tercih. Gün boyu tazelik, enerji ve sağlık arayanlar için Pindrinks, hayatın doğallığını yudumlatıyor. Teşekkürler Pindrinks, enerjimizi yüksek tutan en tatlı destekçimiz oldun.
0: Teşekkürler Pindrinks,
3: enerjimizi yüksek tutan en tatlı destekçimiz oldun.
0: En tatlı destekçimiz oldun. Artı 43, 660, 130, 19, 79. Daha yavaş söyleyemem herhalde ya. Artı 43, 660, 130, 19, 79. Evet, Viyana FM WhatsApp mesaj hattımızdan mesajlarınızı bekliyorum. Gelen dostlarımıza bir merhaba diyeyim. Yazan dostlarımıza. Valla sayfa Esin'de açık kaldı. Esin, merhaba. Demek işe gittin. Neyse, mesajına biraz sonra yer vereceğim. Esin yazmış, sevgili Tamer yazmış, Günay yazmış, Ayten yazmış, Ispartalı Ayşe yazmış, Cevat noktasını koymuş. İyi çalışmalar İngiltere'ye, sevgiler, selamlar, iyi dinlemeler Cevat. Ve Suat bizlerle birlikte, selam abla, hayırlı günler demiş. Erdatlı babam, selamun aleyküm, iyi yayınlar kızım, hayırlı günler. Hoş geldin babacığım, hoş geldin, sefalar getirdin. Ve sevgili Ali bizlerle birlikte, hoş geldin demiş, hoş gördüm, hoş buldum, siz de hoş geldiniz. Arda'yı görüyorum, merhabalar abla, iyi yayınlar diliyorum, dinlemedeyim, hoş geldin demiş. Eyvallah, İstanbul'a sevgiler, selamlar. YouTube Hayat Takıl Bana kanalında da canlı yayındayız şu anda. Şükran YouTube'dan ulaşmış, kucak dolusu sevgilerini, selamlarını göndermiş. Şükran'a da el sallıyorum.

Evet, takvim yaprağımız Tamer'in de beyan ettiği üzere 2 Temmuz 2026'yı gösteriyor. Günlerden Perşembe. Almanya'ya. Ay, o nasıl Almanya demekti, öyle patlattın mikrofonu. Uzak dur biraz şundan. Duramıyorum. Bazen mikrofonumla konuşuyorum. Dışarıdan gören biri olsa, aa, kadın delirmiş. Gerçekten delirmiş. Yo, çok akıllıyım. Birçok insandan akıllıyım.

Tamer'cim ne arıyorsun? Bak ya sormuş. Yine sormuş o soruyu. Türkan Şoray kanunları gibi benim de kanunlarım olacak yakında. Özlem Ayral kanunlarını açıklayacağım. Kanun maddesi 1. Ne arıyorsun sorusunu sormak bir yasak. Evet, aklımız 2 Temmuz 2026 Perşembe ama aklımız bugün 2 Temmuz 1993'te. Niye ki? Ne oldu ki? 1993'te ne var? 93? Valla oğlum daha doğmamıştı. Kızım da bayağı büyüktü. 93'te ne oldu arkadaşlar? Yoksa 93'te sen mi doğdun? Ne oldu? Hele bir söyle bakayım, 2 Temmuz 1993'ün manası nedir? Herkese selamlar, hoş geldin Biricik Ayral abla. Ne arıyorsun? Ne arayayım? Sen ne arıyorsun? Sıradaki eser gönlümün sultanı Günay Hanım'a gelsin, saygılar. Ve günün sözünü paylaşmış. İnsan insanı yakar mı? İnsan yanarken bakar mı? İnsan insanı yakar canım. İnsan yanarken insan da bakar. Ama herkes için geçerli değil bu. Valla yanan sevdiğimse onunla birlikte yanar mıyım? Yok ya, yanmam. Ben yanmam. Ama bakmam da, söndürmeye kalkarım ben.

Ya, gerçekten de şimdi Tamer yazdı da konuya hiç girmeyeceğim. Şimdi günün sözünü de daha iyi anlamış bulunmaktayım. Böyle bir of çektim içimden. Yani bazen gerçekten bazı duygularımızı anlatırken kelimelerin kifayetsiz olduğunu biliyoruz. Ne söylesek azdır diyoruz, ne yazsak azdır. Ne yazarak anlatabiliyoruz, ne sözlü anlatabiliyoruz. Sonra da anlatmaktan vazgeçiyoruz. Ve işin en ilginç tarafı da ne yazık ki bir süre sonra her şeye alışıyoruz. Yani işte bu her şeye alışmak var ya, çok tehlikeli bir sınır. Gerçekten çok tehlikeli bir sınır. İyi de alışmasak ne yapacağız yani? Ne yapacağız? Yakıyor bakışlar aşığım ben, çekileyim diyemem. Tamer'cim teşekkür ediyorum. Fransa'ya sevgiler, selamlar gönderiyorum. İyi yayınlar ablam, hoş geldin. Nasılsın? Ah canım bir tanem, tut şu elini. Umarım iyisindir. İyiyim canım benim, iyiyim. Gayet iyiyim. Sen de inşallah iyisindir. Güzel bir gün, akşam dilerim. Herkese selam olsun. Sıradaki eser Tamer Bey'e gelsin. Sevgiler. Ve Yeditepe'li şehir İstanbul'a sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Aytencim ya, Allah kolaylık versin. Yine ütüde çalışıyor bugün sevgili Ayten. Ve çok yorgun olduğunu da yazmış. Yani hava sıcak, ütüde çalışmak. Yani düşünsenize, evde kendi ütümüzü bile yapamazken zor iş. Allah kolaylık versin ya. Neyse, programı dinlerken su gibi geçer inşallah. Merhaba ablacığım, her zamanki gibi o güzel sesindeyim. Öptüm bal yanaktan demişsin Aytencim mesajında. Ben de seni çok çok öpüyorum. Ve devam ediyoruz. Esin. Valla ben de evdesin diye çok mutluydum. Gerçekten ama. Hello ablacığım, evde olduğumu söylemiştim fakat çok seviyorlar beni. O yüzden bugün işe geldim. Böyle bir konuda sevilmesek mi acaba diye de düşünmeden demiyoruz değil mi? Ama şart koymuş Esin. Şart koşmuş. Beni bırakacaksınız demiş. Rahat bırakacaksınız. Ben Avrupa saatiyle, yani bizim saatimizde 13'te Özlem ablamı dinleyeceğim dedim diyor. Ve okey de almış. Senin neyim ablacığım, iyi yayınlar demiş. Ben de kal portakal. İyi ki varsın Esin'cim. Allah kolaylık versin.

Ispartalı Ayşe. Hollanda'ya sevgiler, selamlar. Özlem Ayral'la Keyfe Keder faslı başladı gari. Kahve bu kadar lezzetli öpürtettirmedi. Eskiden şimdi mesaja devam edeceğim de kahve saatinde bayağı höpürdetiyordum. Yani onu da şey için yapıyordum. Yani hissedin, içtiğimi hissedin manasında. Böyle karşı tarafa karşılıklıymışız gibi havası versin diye. Sonra dediler ki mikrofona çok kötü bir ses yansıyor. Artık öpürdetemiyorum. Ama hissediyorsunuzdur diye düşünüyorum. Ve mesajın devamında muhabbet de bu kadar gırgır şamata olmadı demiş. Seni merhem diyor. Ya hayat zaten o kadar kaos barındırıyor ki. Bir tarafı o kadar karışık ki. Hakikaten işte 2 saat, 2,5 saat her şeye bir dur deyip. Bütün kargaşaya bir dur deyip, bütün o kaosa bir dur deyip, yorgunluklara dur deyip biraz rahatlamak hepimizin hakkı diye düşünüyorum. Yoksa ciddi ciddi hayatı sorguluyoruz değil mi? Sorguluyorsunuz değil mi? Hep böyle lay lay lom değil hayat. Yalnız arada bir özlem uyarısı geliyor. Cadılık mı desem, ablalık mı desem, müdür yardımcısı mı desem, bilemedim gari. Uyarı. Ama ne olursa olsun kahve bahane, muhabbet şahane, iyi ki varsın be.

Evet sevgili Tülay, Tülay'cığım radyon açık mı? Acaba bana mesaj mı göndermek istedin diye düşündüm. Eğer radyon açıksa bir tane nokta koyar mısın?

Evet, Burdur Gölhisar'dan Ayşen ablama bir şarkı rica etsem. Bu hafta sonu inşallah Gölhisar'dayım. Öyle hayal ediyorum şimdilik. Yani hayalim. İnşallah diyelim. Evet, Burdur Gölhisar'a sevgiler, selamlar sevgili Ayşen'e öncelikle. Ali'den Ayşen ablasına sıradaki eser gidiyor ve benden Yusuf hocam. Yusuf'un Zeynep'i. Gülşadiye. Şerafettin abim. Osman abim.

0: Evet, böylece bütün yörüklere de armağan etmiş olduk.
1: Haydi!
0: Haydi! Ispartalı Ayşe, sana da gelsin. Aa, Yusuf'un Zeynep'i.
2: Duydu dediğimi.
0: Aa, Gönüser'den fotoğraf geldi. Anam, bu hafta sonu benim yayınım mı var?

Evet, Gönül Sar'dan bir fotoğraf geldi. Ya çok güzel görünüyor bahçe. Gidiverem gari.

Uhu, Raşit, kupan çok güzelmiş. Yani kupası da isminin baş harfleri. Bir de Konya plakası var. Yanında da sağlığa zararlı tütün maddesi. Adıma özel bardakımla eşlik ediyorum. Yani ne deniliyordu buna? Rumiz mi? Rumuz. Rumiz. Ama rumiz de olur ya. Raşit, seni mi kıracağız? Rumiz de fena değilmiş. Rumuz. Eskiden insan isim vermezmiş, bir şeylere katılırmış ya radyo yayınları. Benimki de RKD42. Yani Rumuz, edebiyatta Mahlas. Bir de internette neydi? Nickname. RKD42. Çok iyiydi ya. RKD42. Uçtu haydi evelallah, helalim ol kız gel evelallah. Esin demiş ki şarkıda dediği gibi Şenol'a minnoşum dediğimi hayal ettim de. Şenol'a minnoşum demek. Şenol seni eve almayabilir yani.

Yusuf hocam el sallıyor aşağıdan. Zeynep de ikinci kattan fotoğraf çekmiş. Gölü sana sevgiler, selamlar. Hoş geldin cancağızım. Zeynepciğim, hoş gördüm. Hayırlı yayınlar dilerim. Biz hazırlandık. Çıkın çıkın gelin gari. Ya ben bu hafta sonuna plan program yapmıştım, hayal kurmuştum. Ama benim bu hafta sonu yayınım var değil mi? Temmuz'un ilk haftası. Gece yayınım mı var cumartesi günü? Cumartesi gecesi, evet. Ya.

Şenol'cum merhaba. Aa Şenol. O ne güzel bir rölyef. Ya çok güzelmiş. Nerede, kapı üstüne mi yapmışlar onu? Merhabalar Özlemcim, iyi çalışmalar diliyorum sana. Teşekkür ederim Şenol'cum, hoş geldin, sefalar getirdin. Fotoğraf çok güzel.

0: bir dakika, teşekkür ediyorum demiş sevgili Ali. Gölhisar, Ayşe'nin memleketi. Ayşen ablama gönderiyorum demişti biraz önce çalışmayı. Ayşen ablan dinliyor mu sevgili Ali şu anda? Ve sevgili Ayşen'in, Ayşe değil ama Ayşen, Ayşen'in memleketi imiş Gölhisar aynı zamanda. Ve Ayşen'in sevgili Ayşe'nin babası Halil Güngör, kime sorsam bilir, sana anlatırlar hikayesini. Ayşe'nin roman yazarsın, telif alırız. Oho! Ya şimdi aklıma olay yerinin ortaya çıkışı geldi. Biliyorsunuz olay yerini okuyanlar var aranızda. Geçenlerde bir okurum bana ulaştı. Dedi ki olay yerindeki, anlatmış olabilirim ha, bu ikinci posta olabilir. Olay yerindeki Mahinur karakteriyle alakalı bir soru sordu. Şey dedi ya, ben dedi bir Mahinur diye bir arkadaşım vardı, tanışmıştım yıllar önce. Sosyal medyada tanışmışlar ve arkadaş olmuşlar. Sonra kaybetmiş Mahinur'u. Mahinur'un hikayesinin aynısıymış. Acaba siz nerede olduğunu biliyor musunuz? Yok artık dedim. Şimdi oradan da bir iş çıkar yani. Evet evet, eşin Ayşe, onu biliyorum. Ali Ayşe'yi seviyor. Gölhisar'a gittiğimde bakayım Gölhisar'dan tanıyorlar mı? Yusuf Hocam tanıyor musunuz? Halil Güngör. Bak şimdi burada programı karıştıralım biraz. Evet, Gölhisar'dan fotoğraf gelmeye devam ediyor. Hiç durmuyor. Sabahtan beri çalışıyorum garim. Ay Yusuf Hocam hala çalışıyor mu? Valla ne diyeyim. Ayşen ablam dinlemiyor demiş. Olsun, hisseder. Kalbinde bir yerde hisseder Ali. Ben buna çok inanıyorum. Ve biraz önce gelen rölyef dış cepheymiş. Çok güzel ama başarılı. Yani her ne kadar eski antik dönemdeki kadar başarılı olmasa da çok güzel. Şenol teşekkür ederim. Tamer erken içiyorsun kahveni. Neyse ben de pindering içeyim seninle. Efendim bugün ne yapacağız? Oynayacağız. Yok artık. Yok canım, olur mu ya şey? Efendim bugün yapay zekayı konuşacağız. Hayatımıza hızlı bir giriş yaptı yapay zeka. Yapay zeka nasıl kullanılmalı? Faydalı mı, zararlı mı? Ne yapacağız, nasıl davranacağız? Bu yapay zeka nedir? Orada birileri mi var? Evde konuşulanları dinliyor mu mesela? Ben ta geçtiğimiz haftalarda bir araştırma yapmıştım yapay zeka ile alakalı. Şimdi böyle bir giriş yapayım. Sizler de boş durmayın, şarkıları dinlerken biraz sağ solu karıştırın bakalım. Yapay zeka ile karşınıza ilginç ne bilgiler çıkacak? Doğru bilgiler istiyorum. Böyle yapay zekadan öğrenip de gelmeyin lütfen. Tamam, yapay zekaya da sorabilirsiniz de. Ben sordum arkadaşlar, o kendini koruyor. Yapay zeka kendini koruyor valla. Kendine laf söyletmiyor. Hepimiz öyle değil miyiz ya? Bize laf söylendiği zaman hemen böyle bir savunmaya geçmiyor muyuz? Ama nasıl kullanılması gerektiğine alakalı konuşacağız. Şimdi hayatımıza bir dönem hiç yokken biz radyo başında büyüyen çocuklarken, işte plak dinleyen çocuklarken, yani ben kendimden bahsediyorum tabii ki. Ne bileyim, telefon konuşması yapabilmek için önce santrale bağlanıp, işte Kahramanmaraş'ta 13.98 ile görüşmek istiyorum deyip isim yazdırıp telefonu kapatıp bir saat bekleyip bir saat sonra kesik kesik de olsa Kahramanmaraş'ta Kahramanmaraş'ta görüşebilen dönemin çocuklarıyız. Dolayısıyla işte radyo dinlerken, radyo tiyatrosu, efendime söyleyeyim, her gün arkası yarınlar. O kadar güzeldi ki işte ajans haberleri, ajans. Evet, son dakika haberleri. Flash, flash, flash. Bunlar yoktu tabii. Gayet böyle oturaklı programlar izlerken birdenbire hayatımıza televizyon diye bir şey girdi. Ve birdenbire televizyon hayatımıza girince biraz kafamız karıştı. Tabii ben çok eskilerden bahsediyorum. Hatırlayanlar aranızda vardır diye düşünüyorum. Şimdi televizyon hayatımıza girince siyah beyazdı ve 11'de geçenlerde programda konuşmuştuk. 11'de İstiklal Marşı okunur, bayrak gönlere çekilir. Önceleri böyle karıncalı bir ekran çıkardı. Sonrasında da böyle TRT logolu bir ekran çıkmaya başladı. Efendim, renkli televizyona geçinceye kadar biz her şeyi siyah beyaz izledik. Ve işte o dönemde herkes bir panik oldu. Eyvah, ne olacak şimdi? Çünkü hayatımıza yeni giren teknolojik bir olay vardı. Neyse, aradan bir süre geçti. Tek bir kanal, kısıtlı zaman işte. Enteresan. O zaman hissettiğim şeyleri anlatamam. O heyecanı anlatamam. Televizyon izlerken izlediğim heyecanı, izlediğim anda hissettiğim heyecanı anlatamam. Sonra yavaş yavaş işte sonrasında neler oldu? Televizyon renkliye döndü. Televizyondan sonra işte cep telefonu. Önce çağrı cihazları girdi hayatımıza. Telsizler girdi. Sonra cep telefonları paye paye birazcık daha gelişti. İnternet, bu arada internet girdi hayatımıza. Yavaş da olsa bir internet kullanmaya başladık. Ama çok ürktük. İnternette gerçekten çok ürktük, korktuk. Özellikle çocukları olan aileler, onlardan biri bendim. Çocuklarım yeni büyüyordu ve ben çok korktum. Ve o güne kadar hiç bilgisayarla ilgim yoktu. Bir gün hiç unutmuyorum. Çocuklarımın babası dedi ki, senin bu bilgisayarı öğrenmen lazım. Ya ne bileyim, hiç öğrenmek istemiyorum. Ama dedi, çocukların ne yaptığını takip edebilmek için öğrenmen lazım. Oturduk. Bilgisayarla ilgili böyle kurcalaya kurcalaya bir şeyler öğrendik. Böyle böyle bir sürü şey girdi hayatımıza. Neyse, böyle bir giriş yaptım. Bugün yapay zekayı konuşacağız. Ama ne zaman? Biraz sonra. Ayrılık deme bana, ne olur, ne olur. Şimdi size süre veriyorum. Bu arada yani rutin, relax dinlemek isteyenler programı dinlesinler. Araştırmak isteyenler araştırsınlar. Böyle güzel bilgiler istiyorum. Böyle çekici bilgiler istiyorum. Çekici derken kimse sıkılmasın. Böyle öyle miymiş desin. Herkes kendine düşen payı alsın. Çünkü nasıl kullanacağımız bir şeyi çok önemli. O yüzden de sizden böyle bilgiler bekliyorum. Selma'cığım hoş geldin. Salzburg'a buradan sevgiler, selamlar. En sevdiğim fotoğrafla gelmiş. Merhaba Özlem ablacığım, sesindeyim. Sesimde kal. Ve ekranda Viyana FM Özlem Ayral var. Çok güzel ya. Bu arada bir mesajımız daha var. Almanya'ya Gölhisar'ın yarısını işçi olarak götürdü eşimin babası. Evet Yusuf hocam. Neredesiniz? Ha, buradasınız. Söz sizde.
1: Selamünaleyküm.
0: Ve aleykümselam.
1: Hoş geldin, sefalar getirdin.
0: Hoş geldim, hoş buldum.
1: İyi misiniz?
0: Bomba gibiyim. Herkese hocam, elhamdülillah.
1: Hayırlı bir gün diliyorum.
0: Teşekkür ederiz.
1: Sana da başarılar diliyorum. Ben yine bahçesinde biraz çalışma yaptım. Ortaları temizledim, düzenledim.
0: Vallahi bravo.
1: Halil Güngör isminde Armutlu Mahallesi'nden bir hocamız vardı ama o tahminim değildir. Ama muhtemelen Çeşme Mahallesi'nden veya Konat'tan olabilir, onu tanımıyorum. Ama tanışırız inşallah.
0: Tanışırız tabii hocam. Ne demek, bak çok
1: bekleriz iyi. Bekleriz herkese. Allah'ın
0: İlginç bir hikayesi varmış. Teşekkür ediyorum hocam, sağ olun.

Evet efendim, artı 43 660 130 19 79 WhatsApp mesaj hattımız. Mesajlarınızı yazmaya devam edebilirsiniz. Evet, biz insanoğlu aslına bakarsanız çok cesuruz ama aynı zamanda da çok korkağız. Özellikle bilmediğimiz şeylerden, tanımlayamadığımız şeylerden çok ürküyoruz haklı olarak. Bence yaratılışımıza kodlanan bu huyla, huy mu deniyor buna? Huy deniyor zannediyorum. Huyla aslında savunmayı sağlıyoruz. Neticede avcılık ve toplayıcılıkla yaşayan ilkel toplumlar diyoruz ama ben hiç ilkel olduklarına inanmıyorum. Çünkü acayip şeyler yapmışlar. İşte o dönemlerde bile o insanların cüsseleri çok daha iriymiş ve çok daha güçlüymüşler. Kasları çok daha güçlüymüş. Ön sezileri çok daha güçlüymüş. Çünkü doğanın içinde yaşıyorlar. Avcılık ve toplayıcılıkla uğraşıyorlar. Dolayısıyla onlar bile korkuyorlarmış. Şimdi bugün geldiğimiz noktada hem çok cesuruz hem de bazı şeylerden korkuyoruz. Özellikle bilmediğimiz, hayatımıza yeni giren birinden korkuyoruz, çekiniyoruz. Bakın, bu bir insan bile olabilir. Ama genellikle işte teknoloji hayatımızın göbeğine oturduğundan beri hayatımıza ilk giren teknolojik cihazdan çok korkuyoruz ve öteliyoruz. Ya şimdi birçok bugünkü yozlaşmayı, bugünkü geldiğimiz noktayı, birçok çığırından çıkmış, insanlıktan çıkmış birçok durumu bir şeylere mal ediyoruz. Ama ben işte o bir şeylere mal etmekten yana değilim. İşte internet geldi, insanlık bozuldu, sosyal medya çıktı, şu oldu, bu oldu. Arkadaşlar, insanlara seçme özgürlüğü verilmiş, değil mi? Yani seçip doğruyu ve güzeli kullanma özgürlüğü verilmiş. Dolayısıyla biz hayatımıza cep telefonları girdiğinde de böyle demiştik. Televizyon girdiğinde de böyle demiştik. Efendim başka neydi? İnternet girdiğinde böyle dedik. Hepsinde böyle dedik ama sonra ne yaptık? Alıştık ve alışmak bazen iyidir, bazen kötüdür ama alışırken bir şeyde hata yaptık galiba. Kendi adıma söylemiyorum ama genel adına şunu söylüyorum. Alışırken kötü taraflarına alıştık sanki. Yani iyi taraflarını almaktansa kötü taraflarına alışınca da olay biraz çığırından çıktı. Şimdi bugün yapay zeka diyoruz. Yapay zeka ile ilgili de biraz kafalar karışık. Nedir bu yapay zeka? Yani nedir ya? Yani beni tanıyor, benden iyi tanıyor. Mesela ben bir şey yazıyorum, diyor ki bu çok hoşuna gidecek dinleyicilerinin. Ben ona bir şey soruyorum. Yani dinleyicilerimle alakası yok. Ben ona bir radyo programından bahsetmemişim. İşte bu konu diyor, konuşman gerekiyor. Dinleyicilerinin çok hoşuna gidecek. Böyle bir şaşırıyorum. Allah Allah diyorum, karşıda ne var? Acaba evin muhtelif yerlerine gizli kamera falan mı yerleştirdiler gibi absürt sorular oluşmaya başlıyor. Evet, nedir efendim? Nedir yapay zeka? Ben şimdi kahvemi almaya gidiyorum. İki güzel çalışma bizlerle birlikte olacak. Ve bu iki güzel çalışmanın ardından kahvem, keyfim ve kahyası, biz mikrofon başında olacağız. Sizleri de bekliyor olacağız. Ve sizlerden gelen mesajları da çok merak ediyorum. Lütfen ihmal etmeyin, yazın. Öncelikle Rubato tutuklu diyecek, bir Sezen Aksu klasiğini seslendirecek ama muhteşem bir yorum katmış. Gerçekten çok beğendim. 2022 yılında dijital platformlara düşmüş. Dolayısıyla bu ilk çalışmayı tabii her zaman olduğu gibi öncelikle Tamer ve Günay'a armağan ediyorum. Hemen ardından çok güzel bir Sibel Can çalışması sırayı alacak. Senden başka kimsem yok diyecek. Sonra ben buradayım efendim. Mesajlarınızı bırakın. Bunun dışında illa bu konuya dair yazmak zorunda değilsiniz. Merak ettiğiniz bir şey varsa onu da yazabilirsiniz. Özgürsünüz yani. Şimdi efendim, sevgili Ali'den bir mesaj gelmiş. Şimdi Halil Güngör rahmetli mi oldu acaba diye düşündüm. Allah rahmet eylesin. Ve eşinin, yani Ayşe'nin annesi de Avusturyalıymış. Yeğenleri Şaban, Ümmü Yalçın Avusturya'da emekli oldular. Şimdi Gölhisar'da yaşıyorlarmış. Ben gidince araştırırım efendim.
Siz hiç merak etmeyin. Şimdi bu ekran fotoğrafını alıyorum. Gidince Yusuf hocamla birlikte araştırırız. Kendi hayatımdan. Of, terledim. Aa, sıcak mı hava? İlk defa ben stüdyomda terledim. Demek ki. Bir bakayım Isparta'da ne kadarmış sıcaklık. Gitmeden hemen. Ay, bu şarkıyı bugün kaç kere dinledim, ah bir bilseniz. Isparta, hava. Aa, ilk defa terliyorum yalnız. 31 derece, çok da yukarıda değilmiş ama. Hayret ettim şimdi.

kahvemi aldım ve geldim. Ay, mis mis. Vallahi bilmiyorum da Türk kahvesinin yerine hiçbir şeyi koyamıyorum.

0: Evet efendim, hemen Yusuf hocamın sesli mesajıyla devam edelim. Evet hocam, söz sizde. Bunu dinlettim mi diye düşünüyorum.
1: Selamünaleyküm. Evet, Şaban Yalçın'ı şahsen tanıyorum. Emekli, burada yaşıyorum. Ümmü ablayı da tanıyorum.
0: Aa, ne güzel.
1: Ama Güngör, bundan sonra ismi Yalçın ama Güngörler bilemedim, onu çıkaramadım. Ama Şaban abimiz hem Osman abimin kankası, öyle diyeyim.
0: Ay, bak sen,
1: herkese bizim önce hem mahallemizin de beraber büyüdüğümüz bir ablamız. Evet, onlar buradalar. Ama Güngör'de inşallah tanırız. Sorun değil. Halil Güngör amcamız da tahminim Almanya'da ama çok oldu vefat edeli.
0: Evet.
1: Onu da şimdi yavaş yavaş
0: çıkarıyorsun değil mi?
1: İşledi. Almanya'da bir kızı olduğunu biliyorum, Ayşe. O da Alman biliyorum ama öyle hatırlıyorum, doğruysa. Evet, Ayşe'yi de küçüklüğünü biliyorum.
0: Bak
1: muhtemelen
0: şimdi.
1: Onlardır yani. Şimdi
0: muhtemelen.
1: Yani.
0: Bak bak
1: Şaban
0: bak.
1: Abi ama Ümmü abla, onlar biz de onu biliyoruz yani. Sıkıntı yok.
0: Çok iyiydi.
1: Ama Halil amcam çok oldu vefat edeli.
0: Öyleymiş.
1: Oldu.
0: Evet. Teşekkürler. Ay bak. Yani insan insanı nasıl buluyor ya?

Raşit, öldüreceksin beni bir gün ya. Şimdi yapay zekaya sormuş. Diego Jota öldü kardeş. Adam nasıl gol atsın? Yapay zekanın verdiği cevaba bak. Haklısınız. Çok büyük bir hata yaptım ve bu dikkatsizliğim için içtenlikle özür diliyorum. Bak, dilerim. Ya bir de kibar. Diego Jota 3 Temmuz 2025 tarihinde İspanya'da geçirdiği trafik trajik bir trafik kazasında hayatını kaybetti.

paylaşalım biraz. Bundan yaklaşık bir saat önceki sohbetim yapay zeka ile ölmüş futbolcuya gol atacak dedi. Mors ettim. İşte bak burada çok enteresan bir mesaj var. Şimdi yapay zekanın tanımlamasını da sizlerle paylaşacağım. Mors ettim diyor değil mi? Yapay zekaya alt ettim. Yapay zeka ne ki arkadaşlar, bizim karşımızda durabilir mi? Yeter ki biz bilgi sahibi olalım. Artık ben bir şey sorduğum zaman şey diyor bana, sen benden daha iyi bilirsin diye başlıyor.

Her şey yapay oldu, zekamız eksik kalmasın. Kalmasın Ali, kalmasın. İyi yerde kullandığımız zaman işimizi kolaylaştırıyor. Bakın ben örnek vereceğim biraz sonra. Gerçekten benim yaptığım işi çok kolaylaştırdı. Bu yüzden de iyi kullanım çok önemli. Doğru kullanım çok önemli. Adı üstünde yapay zeka gerçek değil. Yani o yüzden de çok dikkatli kullanılması gerekiyor.

0: Çünkü hakikaten altyapıda uğraşan, bu işi gerçekten bu hale getiren bilim adamları var arkadaşlar. Onlara da saygı duymak lazım. Benim zekam bana yeter diyorsun. Kesinlikle katılıyorum Tamer, ama orada başka bir ince nüans var ya. Çok ince bir nüans var. İşte bugün onu yakalayacağız birlikte inşallah. Yalçın Emine, hoş geldin. Canım ben geldim, hoş buldum, sen de hoş geldin. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. İyi yayınlar sana, iyi dinlemeler bana. Hadi bakalım.
1: Benimle bir şeyler içer misin? Cevabı acele verme. Saat başı bir yerdeyiz zaten. Aynı anda, aynı hissede.
0: Evet Şenol, söz sende.
2: Özlemciğim,
0: efendim.
2: Yapıyoruz, mapıyoruz diyorsun. Kendi adına konuştuğunu, söylediğini tahmin ediyorum. Ama yine de hatırlatayım. Çoğulu konuşma. Rica ediyorum. Seni seviyorum. Benim yapay zeka ile hiç işim olmaz. İnternette hiç olmaz. Arada sırada bir Instagram'a girer çıkarım. İnsanları da takip etmem. Yani onlar benim için, benim şahsi fikrim hep boş işler yani. Zaman kaybı. Neyse onu söyleyecektim yani, çoğulu konuşma, bu şeyin içinde beni ayır. Özellikle anons et benim ismimi, beni bir
0: Tamam.
2: kenara ayır.
0: Şenol hariç
2: Hadi kulağım
0: diyoruz.
2: sende, sen
0: Şenol
2: bilirsin.
0: hariç diyoruz.
2: Özlemciğim, şu yapay zeka, sen herhalde tam bilmiyorsun ya da yanlış anlatıyorsun. Yapay zeka öyle senin bildiğin gibi sadece bilgi toplamak değil. Yanı sıra salak salak videolar yapıp birini başka yerde gösterip onu onunla yapıp bilmem neler yapıp yapıp yapıp,
0: Ya
2: yani arkadaşlar,
0: Şenol.
2: yapay zeka en gereksiz, en saçma şey, elinizi
0: Ay,
2: uzak tutun. Benden
0: asla
2: söylemesi var.
0: asla katılmıyorum sana. Onu yapan, yaptıran insan kendi yaptırıyor. Bu insanın tercihiyle alakalı, kullandığın yerle alakalı. İnsanlar onu o şekilde kullanıyorlar. Şimdi efendim, yapay zekanın tanımlamasını sizlerle buluşturayım. Yapay zeka, bilgisayarların ve makinelerin normalde insan zekası gerektiren bazı işleri yapabilmesini sağlayan bir teknoloji. Öğrenebilir, bilgileri analiz edebilir, soruları cevaplayabilir, metin yazabilir, çeviri yapabilir, fotoğrafları tanıyabilir ve hatta önerilerde bulunabilir. Kısacası yapay zeka insan gibi düşünen değil, bakın burası önemli, insan gibi düşünen değil, verilerden öğrenerek en uygun sonucu üretmeye çalışan bir bilgisayar sistemidir. Yani bir teknolojik ürün. Bak şimdi nerede kaldık? Şenol'a takıldı aklım. Yani boş işler diyorsun da Şenol. Ya bak, beni sinirlendiriyorsun. Rayımdan çıkacağım. Ondan sonra raydan çıkınca da raya girmem çok zor oluyor. Benim işimi çok kolaylaştıran bir yere boş işler diyorsun. İstisnalar hariç, işinizle alakalı gerçekten de ihtiyacınız olmayabilir. Kullanmıyor olabilirsiniz. Tercih etmiyor olabilirsiniz. Bakın her şey bir tercihtir. Ama boş işler demek, ya yapma Allah aşkına. Çok korkunç genellemeler yapıyorsun. Bu genellemeler çok hoş değil. Ben seni uyarıyorum bu konuda.
1: Zeytin gözlüm sana meylim
0: Efendim, şimdi bir radyo programına hazırlanırken eskiden saatlerce uğraşıyordum. Saatlerce uğraşıyordum. Şimdi yapay zekaya yaptırmıyorum programı. Bakın, yaptırmak ayrı şey, bir plan çıkarttırmak ayrı şey. Mesela bilgi günüyle alakalı şöyle bir şey yapıyorum. Diyorum ki bana böyle wow dedirten, çok böyle bilinmeyen ama doğru olan bilgilerin listesini çıkar. Mesela o öyle bir liste çıkarıyor ki benim Google'la o listeye ulaşmam mümkün değil arkadaşlar. Sonra o listeden önemli olanları alıyorum ve başlıyorum araştırma yapmaya. Araştırma bölümü bende. Oraya onu karıştırmıyorum. Ama istatistik çıkarma, işte bir plan program çıkarma, bu konuda ben mesleki anlamda acayip faydalandım. Bu anlamda seçimler sizindir. İstediğiniz yerde kullanırsınız ya da kullanmazsınız. Ama boş işler demek bana göre doğru değil. Çok büyük bir genelleme ya. Ne demek?

Şimdi daha önceki yılları hatırlıyorum. Mesela çok çok önce bir şey yazdığımız zaman okur kitlesine bunu ulaştırmamız çok zordu. Ama artık mesela sosyal medya alanımız var. Oradan birçok şeyi, birçok bilgiyi, birçok doğru bildiğimiz şeyi insanlara ulaştırma şansımız var. Şansımız derken ben kendi adıma ve benim gibi olanlar adına konuşuyorum. İstisnalar kaideyi bozmaz arkadaşlar. Kullanırsınız, kullanmazsınız. Burası sizin tercihiniz. Buna saygı duyuyorum kesinlikle. Doğru olmadığına inanırsınız. Efendim, sizin işinize yaramıyordur. Sektörel anlamda, yaptığınız iş anlamında hiç alakanız yoktur. Bu çok ayrı bir şey. Ama düşünsenize, ben bilfiil kitabımın tanıtımında kullanıyorum, yaptığım işlerde kullanıyorum. Ya seslendirme, ben aynı zamanda bir seslendirme sanatçısıyım ve seslendirme işi alabilmek için milyon tane takla atıyorduk biz bir zamanlar ya. Milyon tane takla atıyorduk ki sesimizi duysun da birileri bize iş versin. Kitap seslendirelim, belgesel seslendirelim, haber seslendirelim, efendim reklam seslendirelim. Şimdi iş bize geliyor çünkü sesimizi ulaştırabileceğimiz bir mecramız var. Ama doğru kullanmak diyorum. Bakın, kesinlikle doğru kullanmak diyorum. Aradaki ayrımı yaptığınız zaman neticede bak Şenol, benimle kavgaya girdiğin bir mesajsa o sesli mesaj, ne olursun yaz, vermeyeyim yayına. Hiç keyfimi kaçırma bu konuda. Bana katılmak zorunda da değilsin ayrıca. Ama bir genelleme yaptığında, beni de o potaya koyduğunda boş işler. Ne demek boş işler ya? Ne demek boş işler ya? Valla çok sinirlendim şu anda. Bak gerçekten benimle kavgaya tutuştuysan eğer o son 1 dakika 17 saniyelik sesli mesajda yaz, dürüstçe vermeyeyim yayına. Efendim, şimdi hayatımıza girdiyse doğru kullanacağız. Ne yapıp yapıp doğru kullanacağız ya da kullanmama şansına da sahipsiniz. Kumanda sizin elinizde, güç sizde arkadaşlar. Gücü kimse sizin elinizden alamaz. Allah akıl vermiş, fikir vermiş, irade vermiş, seçme kabiliyeti vermiş. Seçim sizde. Yani bu anlamda kullanırsın, kullanmazsın. Ben çok seviyorum arkadaşlar. Yani birçok insana ulaşabilmeyi seviyorum çünkü benim gibi, benim sektörümde ya da benim işim tarzında iş yapan insanlar için büyük kolaylık. Artı bir sürü ev hanımı Instagram'dan ekmek parası kazanmaya başladı ya. Bu nasıl bir nimettir düşünebiliyor musunuz? El emeği yapıyor. Daha yeni ben aldım böyle yamalardan, hani ne deniyor ona, peç bir şey deniyor, onun bir ismi var. Mesela bir yelek aldım, kadın elinde tek tek yapmış ya, tek tek yapmış ve bunu Instagram üzerinden satıyor ve rızkını sağlıyor. Neticede bu tür şeylerde kullanıldığı zaman bence çok faydalı.

Evet, doğru kullanmak diyoruz. Doğru kullanıldığında öğrenmeyi destekleyen güçlü bir araç olabilir. Ancak her şeyi ona yaptırmak, düşünme ve hatırlama becerilerinin daha az kullanılmasına yol açtığını da biliyoruz. Zeytin gözlüm uzaklar. Şimdi bunu engellemek için ne yapmak gerekir? Biz bugün yapay zeka zararlıdır, faydalıdır bunu konuşmuyoruz. Doğru kullanmak üzerine konuşuyoruz. Kullanmayanlar yazmasınlar arkadaşlar. Evet, şimdi yapay zekayı kullanırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Önce kendiniz düşünmelisiniz. Mesela bir soru var aklınızda. Önce kendi cevabınızı veya çözümünüzü üretmeye çalışmalısınız. Sonra yapay zekanın cevabıyla karşılaştırabilirsiniz. İşte biraz önce Raşit'in örneğinde olduğu gibi.

0: dersin.
1: Ve hazır cevabı ezberlemek yerine nedenini öğrenmekle sorumlusunuz. Doğru cevap ne? Verilen bilgi doğru mu acaba diye sormalısınız. Çünkü Google için de aynı şeyi söyledik geçmiş dönemlerde. Bilgi çöplüğü diyoruz biz. Ve yapay zeka dediğimiz teknoloji bütün o verileri internetten topluyor arkadaşlar. İnternetten topluyor, her yerden topluyor. Bütün verileri sadece topluca görebiliyorsunuz. Yani Google'dan ayrılan tarafı aslında yapay zekanın. Yani Google'a bir şey yazıyorsunuz, 10 tane linki ziyaret ediyorsunuz bir bilgiye ulaşabilmek için. Yapay zekaya sorduğunuz zaman bütün o verileri topluyor, tek bir veri olarak getiriyor. Ama size düşen verilerin doğru olup olmadığını araştırmak. Düşürürüm peşine, gül olmuşsun. Evet, bir bilgiyi oradan aldınız efendim. Kendi cümlelerinizle anlatabiliyor musunuz? Bunu bir tespit edin önce. Şarkıları düşürürüm peşine. Eğer gerçekten kendi cümlelerinizle anlatabilmeyi başardıysanız öğrenmişsiniz demektir. Ve yapay zeka dediğimiz teknoloji hata yapabilir. Özellikle sağlık, hukuk ve finans gibi konularda bilgiyi güvenilir kaynaklardan doğrulamak inanın çok önemli. Hani insan düşünen bir varlıktır. Düşünüyorum öyleyse varım cümlesinden yola çıkarak düşünmeyi bırakmayın. Lütfen düşünmeyi bırakmayın. Düşünme işini sakın hiçbir yere devretmeyin. Ne bir insana ne bir yapay zekaya. Rast gelirsen halimi. Yani yapay zekayı benim gibi bir yardımcı olarak görebilirsiniz. Yerinize düşünen biri olarak değil. O biri değil zaten. Onun duyguları falan yok. Onun bir ruhu yok. Şarkıları düşürürüm peşine. Gül kurusu akşamlar sen. Şimdi en doğru kullanım önce kendimizin düşünmesi. Sonra yapay zekadan destek almak. Çünkü kullanılmayan kas nasıl zayıflıyorsa, ki ben bunu çok düşündüm, kullanılmayan düşünce ve hatırlama becerileri de zamanla körelebilir. Şarkıları düşürürüm. Hadi şu şarkıyı baştan sona bir dinleyelim. Şarkıları... Bir dakika.

Tamer demiş ki iş o kadar ilerlemiş ki adamın biri yapay zeka ile evlenmiş. İşte bu insanın ne kadar yalnız olduğunun aslında ispatı, ne kadar delirdiğinin ispatı. Arkadaşlar yapay zeka ile evlenmek ne ya? Delirmiş yani. Şimdi bu konuyu konuşmasak ya da şöyle yapsak, sevgili Şenol'un da beyanı üzerine. Boş işler, biz bu konuyu konuşmayalım, kimse kullanmasın, uzak durun yapay zekadan desek. Uzak mı duracak insanlar? Uzak mı duracaksınız? En doğrusu doğru taraflarını anlatmak değil mi? Nasıl olsa kullanılmayacak mı? Ayten, molada mısın? Hemen kahvemi aldım elime. Pindirinksim de yanımda. Afiyet olsun ablacığım demişsin. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Selam güzel ablam. Hayırlı yayınlar. Kolay gelsin. Nasılsın? Bediacığım çok iyiyim. Çok teşekkür ederim. Doktor randevusuna gitmeden uğrayayım kısa. O güzel sesini duyayım dedim. Seviliyorsun ablam. Sana ve dinleyen herkese mutlu, huzurlu bir gün diliyorum. Yapay zekadan reklam yapıyorlar, paylaşım yapıyorlar, fazla kullanılıyor, rahatsız ediyor beni de. Reklam yapıyorsan gerçek insanlarla yapılsın, kamu spotu yapılıyorsa normal insanlarla çekilsin. Doğallıktan çıkılmaya başlanıldı sanki, bilgi de, iş de. Eyvallah bir şey demiyorum da bazen de abartıyorlar. Her yerde olmamalı bence, benim fikrim, öptüm ablam. Kesinlikle katılıyorum, işte denge ya, denge. Dengeyi kurmak, mesela... reklam spotlarını yapay zekaya yaptırılıyor. Biz işimizden olduk arkadaşlar. Ben reklam spotu okuyan bir kadınım. Artık reklam spotu işi gelmiyor mesela. Neticede benim sesimi bir yapay zeka platformunda yaptırılan ses tutar mı? Mesela ben Nova süpermarketin reklamlarını yapay zekaya yaptırdım. Arda hemen eleştirdi. Niye dedi kendin okumadın reklamı dedi. Sen bir reklam seslendirmenisin. Kendin okusaydın ya reklamı dedi. Yani hemen oradan eleştirdi. Ama işte işlerimizi bazen hepimiz yapıyoruz bunu. İşlerimizin daha çabuk hallolması. Çünkü bir reklam spotunu seslendirmem benim 2 saatimi alıyor arkadaşlar. Önce kuru sesi alıyoruz. Sonra dip sesleri yok ediyoruz. Nefes seslerini yok ediyoruz. Ondan sonra yeterli ekoyu veriyoruz falan filan fişmekan. Bir sürü işlemi var ve 2 saat sadece 20 saniyelik reklam spotu için yapılıyor bunlar. Dolayısıyla bazen zamanla yarıştığımız için ben de aynı şeyi yapıyorum. Ama dediğimiz gibi doğallıktan ayrılmamak lazım. Dengeyi iyi kurmak lazım. Ayşe demiş ki ablam bugün bir rüya gördüm, çok korktum. Sabah yapay zekaya sordum, beni sakinleştirdi. Dün bir arkadaşın storiesine takıldım, sordum, yine dedi ki sana değildir, üzerine alma dedi, beni ikna etti. Yoksa ben bütün gün kafama takardım ya ya ya ya ya. Evet, doktorun tahlil sonuçlarını sana söylüyor, ne yapman gerektiğini söylüyor ama doktoruna danış diyor. Kesinlikle. Şimdi sağlık sektöründe çalışan bir arkadaşım var. Mesela onun işini çok kolaylaştırdı ama nihayetinde gerçekten de işini kolaylaştırsa da özellikle hukuki sorunlar, hukukla ilgili hukuksal sorunlar, sağlıkla ilgili sorunlar bence yapay zekaya çok fazla sorulmamalı. Yani gerçekten çok kritik, insanın hayatını ipe götürebilir. Doğru kullandığımız, esiri olmadığımız sürece bence çok faydalı. Sana tamamen katılıyorum ablacığım demiş Esin. Esincim. Aa dur, şu şarkıyı dinletecektim. Niye buraya geçtik arkadaş, dur. Hayır, bu şarkıyı dinleteceğim size. Erdat da babacığım demiş ki ben kullanıyorum çok az. O da yabancı dil bilmeyen müşterilerde istediğimiz gibi anlaşıyoruz. İşte böyle kullanımdan bahsediyorum ben. İşinizi kolaylaştıracak. İşinizi kolaylaştıracak ve size zaman kazandıracak.
Orada dengeyi kurmak, o gerçekten onun esiri olmamak, her şeyi ona sormamak, her şeyi ona yaptırmamak. Arkadaşlar, çok enteresan. Mesela bir paragraf yazıyorum, noktalama işaretlerini koy diyorum. Sadece noktalama işaretlerini koy diyorum. Bu nasıl bir güzellik biliyor musunuz? Benim için nasıl bir kolaylık? Tabii ki ben yıllarca yazan bir insan olarak birçok yerde noktalama işaretlerini doğru kullanmama rağmen en doğrusuna oradan ulaşıyorum ve zaman kazandırıyor. Ama diyorum ya, abartmadan doğru kullanım diyoruz. Şimdi neredeyiz? Sesli mesajlarınızı yayına vermeyeceğim bugün arkadaşlar. Yazın lütfen. Üşenmeyin, yazın. Sesli mesajlardan korkuyorum. Ondan sonra canım sıkılıyor. Yayından kopuyorum. Rica ediyorum. Zor gelecek size belki ama yazın. Arda'nın da sesli mesajı var. Onu da vermeyeceğim yayına. Sesli mesajlarınızı vermiyorum yayına. Bugün sesli mesajsız gidelim. Çünkü bu konuya aşırı karşı olanlar... Aşırı karşılıklara her zaman karşıyım. Gerçekten. Bir şeyin aşırısı zarar. Orada bir durmak lazım. Şimdi efendim, bilgiye bu kadar kolay ulaşmak iyi bir şey mi? Önce bu soruyu bir açalım mı? Bilgiye, bir bilgiye bu kadar kolay ulaşmak iyi bir şey mi? Ne dersiniz? Hadi şu müziği bir dinleyelim.

0: Evet efendim, hiç kimse şöyle düşünmesin. Yapay zeka çok faydalıdır ama şöyledir böyledir dediğim falan düşünülmesin. Önce doğru anlayalım. Bir şey hayatımıza girdiyse onu nasıl kullanacağımızla alakalı konuşuyoruz. Şimdi hatırlamanın yerini erişmenin alması. Yani bunu nasıl anlatabilirim size diye epey bir düşündüm. Eskiden bir bilgiye ulaşmak için bir çaba sarf ederdik. Hatırlayanlar vardır aranızda. Hemen hemen hepiniz hatırlıyorsunuzdur. Ne bileyim, kütüphanelere giderdik. Ansiklopediler vardı. Ansiklopediler karıştırırdık. Ne bileyim, arkadaşlarımıza sorardık. Onların hafızalarını ortaya koymalarını beklerdik. Şimdi ise cevap sadece nerede? Bir tık uzağımızda, değil mi? Hasar ne peki bu konuda? Bir hasar var mı? Var var, bir hasar var. Uzmanlar buna ne diyorlarmış biliyor musunuz? Dijital amnezi. Yani Türkçesini söylüyorum, Google etkisi diyorlarmış. Bilgiyi zihnimize kodlamak yerine o bilgiye nasıl erişeceğimizi hatırlamaya odaklanıyormuşuz. Çok ilginç değil mi? Yani artık neyi bildiğimizden ziyade nerede bulacağımız önemli. Bu durum zihnin derinlemesine düşünme ve bilgiyi içselleştirme kaslarını tembelleştiriyor arkadaşlar. Benden söylemesi. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Eğer yanlış kullanırsak, doğru kullanmazsak, bir gün herkes için konuşuyorum. Kullanmayanlar için konuşmuyorum. Onlar ayrıcalıklı. Ama kullananlar için söylüyorum. Bir gün eğer doğru kullanmayı başaramazsak, ortalıkta gezen, böyle düşünemeyen, boş boş bakan, boşluğa bakan, zombivari insanlar olacak. Böyle gerçekten bu korkunç bir durum. Ama arada çok enteresan bir şey var. Allah bize seçme kabiliyeti vermiş. Seçme gücü vermiş. İrade vermiş. Şimdi bir de odaklanma yetisinin parçalanması diye bir konudan bahsediyor uzmanlar. Yapay zeka sistemleri bizi sürekli bir daha hızlı, daha kısa, daha özet döngüsüne sokuyormuş. Daha kısa, daha özet. Yani bir kitabın tamamını okumak yerine özetini okumak mesela. Ne kadar kötü değil mi? Şu kitabın özetini bana bir versene diyorsun mesela. Özet veriyor. Tamam, kitabı okumana gerek yok. Aa, zor ya. Vallahi zor. Peki, zihnimiz sabırlı ve lineer bir düşünce yapısından parçalı ve hızlı bir tüketim moduna geçiş yapmış. Yapıyormuş, eğer doğru kullanmazsak. Bu da neye sebep oluyormuş? Benden söylemesi, artık karar sizin. Bilişsel sabırsızlık olarak adlandırılan bir duruma yol açıyormuş. Yani buradan ne çıkarıyoruz? Bir şeye odaklanma süremiz kısaldıkça derinlikli analiz yapma yeteneğimiz zayıflıyormuş. Ki öyle. Bir zaman gelecek, gerçekten derin derin düşünen, düşündüğünü ifade edebilen ve gerçekten ayrımı yapabilen insanlar çok azalacak. Efendim, yapay zeka saniyeler içinde şiirler, makaleler, senaryolar üretebiliyor. Ancak şöyle bir fark var. Yaratıcılık aslında bir çatışma ve sentez süreci. Yapay zeka ile üretilen her şeyi anlayabiliyoruz. Ben işte yapay zeka hayatımıza girmeye başladığında, müzikler yapılmaya başlandığında çok ürktüm, korktum. Eyvah dedim ya. Şimdi ne kadar kıymetli seslerimiz var, ne kadar değerli sanatçılarımız var. Ne olacak onların işi dedim ama sonra rahatladım. Çünkü ruhu yok ki arkadaşlar, yapay zeka ile yapılan her şeyi anlayabiliyoruz. Birisi yapay zeka ile bir şey yazdığında ben tak diye anlıyorum. Bazen dile getirmiyorum. Sizlerin yani üzülmeyin diye dile getirmiyorum ama bir şeyi yapay zekaya yaptırıyorsanız anlaşılıyor. Bir insanın zihninden ve kalbinden çıkan şeylerin bir ruhu var. Hiçbir zaman yapay zeka bizim ne duygularımızın yerine geçebilir, ne zekamızın yerine geçebilir. Ama kolaylaştırır. Nasıl kolaylaştırır? Mesela şu anda ben uzaktan bağlanıyorum Viyana'daki ana stüdyomuza. WhatsApp'ı oradan açıyorum. Almanca bir WhatsApp çıkıyor karşıma. Ve Almanca WhatsApp'ı Türkçe'ye çeviremiyorum. Çünkü biz bu konuda yetkili olmadığımız için. Dolayısıyla bütün menüler Almanca. Nereden yardım alıyorum? Yapay zekadan yardım alıyorum. Yani düşünsenize, Almancayı hiç bilmediğim için benim için büyük bir kolaylık. Burada aradaki farkı seçmek çok önemli. Şimdi sonuçlara ulaşmak, direkt sonuca ulaşmak, yaratıcılık, yani sizin o ruhunuzdan gelen o yaratıcılığı ortadan kaldırıyor. Oysa ki zorlanmak zihnin en büyük egzersizi. Zihniniz zorlanmak üzerine kurulmuş arkadaşlar. Zorlanacaksınız, düşüneceksiniz. Düşüneceksiniz, düşünceden beyniniz çatlayacak ama ortaya nefis şeyler çıkacak. O yüzden de aradaki ayrımı iyi yapın. Düşünmeyi elden bırakmayın. Kendi cümleleriniz, kendi ifadeleriniz, kendi yazdıklarınız, kendi konuştuklarınız, kendi sesiniz, kendi görüntünüz. Yapay zeka çıkmadan önce de şimdi eleştiriyorsunuz da, yani fotoğraflara bakıyorum, filtreden geçirmeden fotoğraf yayınlamıyordunuz. Böyle de bir şey vardı. Şimdi filtrenin yerine yapay zeka geldi. Yapay zekaya promptları yazıyorsunuz. Beni şöyle yap, böyle yap. Bir bakıyorsunuz karşınıza. İşte gün batımında Özlem Ayral. Oysa ki Özlem Ayral bambaşka bir yerde. Arkasında gün batımı. Ben denedim çünkü. Çok da iyi sonuç verdi gerçekten. Ama önemli olan bulunduğunuz yerin tadını çıkarmak. Niye o anı, anınızı, hatıranızı ortadan kaldırıyorsunuz ki? Yani demek istediğim, düşünmekten vazgeçmeyin. Bak, şimdi şöyle bir soru sormuşum. Bir radyo programcısı olarak bunu nasıl aşarız demişim yapay zekaya bir zaman. Bana şöyle bir cevap vermiş. Siz bir edebiyatçı, bir araştırmacı ve bir radyo programcısı olarak kelimelerin ve sesin gücünü biliyorsunuz. Zihninizi bu dijital hasardan korumak için şu dengeyi kurabilirsiniz. Duygusal filtre, analog molalar, zihinsel egzersiz. Bunları da açmış, bunları yap demiş bana. Ya.
1: Ben ağaçta bir yaprak. Rüzgar savur beni, ben denizde bir gemi.
0: Ne molası ablam, yanıyorum burada Aytencim valla. Burası da sıcak ya, 31 derece hava bastı, yağmur sıcağı yalnız bu Isparta için. Sevgili Nurdan bizlerle birlikte, birkaç gündür programınızı dinleyememiştim. Bugün çok iyi geldi. Teknolojiyi iyi şeyler için kullanırsak çok güzel bence. Ben de kahvemi yaptım, sizi dinliyorum. İyi yayınlar demiş sevgili Nurdan. O zaman ben de kahvemden bir yudum aldım. Bilgiye kolay ulaşmak iyi bir şey. Çok pratik oluyor. Önemli olan doğru bilgiye ulaşmak. Evet, doğru bilgiye ulaşmak. Ve bilgiyi kodlamak. Yani bilgiye ulaşıyorum diye o bilgiyi akıldan çıkarmak, işte bilgiye ulaşıp daha sonra yok etmek, o bana göre değil. Ben öğrenmeliyim, öğrenmeli. Bir bilgiye ulaştıysam o bilgiyi öğrenmeliyim. Yani aslında bakış açınız ve olaya yaklaşımlarınız her şeyi güzelleştirebilir. Şimdi ardından gelen bir mesajımız var. Ya şöyle, ben mesela yazılımcıyım abla, biliyorsun. Evet, biliyorum. Örneğin yazılım yaparken benim kodlama yazarken bir ayda yazacağım kodlamaları yapay zeka sayesinde kontrol ederek 2-3 günde bitiriyorum. Yani bu ciddi manada bizim hayatımızı kolaylaştıran bir şey. Ve bunun bir de, yani sosyal medyanın bir de algoritma kısmı var. Algoritmaysa bizim tercihlerimize göre bizlere içerik sunar. Yani o an sen ne izlersen, genelde ne izlemeyi tercih edersen onları bize sunuyor.
1: Ben denizde bir gemi, dalgalar vurur beni.
0: güzellik üzerine, makyaj üzerine, ne bileyim bir de siyaset üzerine vesaire gibi içerik ne dediğinde sosyal medyada daha fazla zaman geçirmek için bunu algılıyor ve bu algoritma sana ona göre içerik sunuyor. Çok doğru. Arkadaşlar yani şimdi şey diyorum yani hakikaten herkese özel bir ana sayfası var. Algoritma o kadar iyi işliyor ki. Mesela Thread yeni platform yani 2 senedir kapalıydı, açıldı. Thread'de mesela ben etiketledim kitap, işte sanat, edebiyat, tarihi yerler. Hep karşıma kitap okuyanlar, yeni kitaplar ana sayfama düşüyor. Bu çok güzel değil mi? Yollar uzun. Yani burada aslında sosyal medyayı da yapay zekayı da kullanmak ve ne yönde kullanacağımıza karar vermek bizim tercihimiz. Yani boş işlerle uğraşmak ve boş videoları görüp buna göre yorum yapmak da bizim tercihimiz. Bunu faydalı bir şeyde kullanıp buna göre yorum yapmak da bizim tercihimiz. Dolayısıyla bir şey boş demek için hiçbir işe yaramıyor olması gerekiyor. Boş işlerle uğraşıp bir şeye boş dersek biz boş olmuş oluyoruz.

Şimdi Ali demiş ki zombi deyince sokaklarda cep telefonuna bakarak dolaşan gençler geldi aklıma. Ay hiç oralara girmeyelim. Orası benim için bir facia. Böyle sokaklarda bakarak cep telefonuna bakarak dolaşanları geçtim. Mesela geçenlerde çay bahçesine gittik. O kadar güzel ki manzara güzel, her şey güzel, ortam güzel. İnsanlara şöyle bir baktım, biz muhabbet ediyoruz. Ay Sinan'ın kulakları çınlasın, Sinan'la böyle demlik çay da söyledik. Gökçay'dayız, hava püfür püfür, o kadar güzel ki. Sohbet de güzel, muhabbet de güzel. Etrafa bir baktım. Sinan dedim, şu masalara bir baksana dedim. Herkesin elinde bir telefon. Ya arkadaş, ortama çıkmışsın, açık havaya çıkmışsın. Aileni, çoluk, çocuk, herkesi getirmişsin. Ne güzel, bir aradasın. Yani bundan güzel bir şey olabilir mi? Sohbet et, göz göze bakış. Ne bileyim ya. Ne yazık ki, ne yazık ki. Hani geldiğimiz durum, tercihlerimizi doğru yapamadığımız için çok kötü. Reklam spotunun orijinali güzel, tamam, ama herkes çekmesin lütfen. Yalçın Emine'den gelmiş. Mesela benim abim şimdi emekli polis. Çalıştığı zaman birkaç tane kamu spotu reklamı çekmişler. Tabii ki başrolde abim. Konu kapkaççılar. Bir insan bu kadar mı beceremez rolünü, anlatamam. Polisten hırsız ne alaka?

Emine Sultan, merhaba. Merhaba Özlem ablam, hoş geldin. İyi yayınlar. Sana harika, huzur dolu ve keyifli bir gün diliyorum. Seni kocaman öpüyor, sevgilerimi gönderiyorum. Yapay zeka benim için çok faydalı oldu demiş Emine Sultan. Çünkü evde mail yazacak kimse yoktu. Çocuklar yazmak istemiyordu. Murat da onlara yazdırmak istiyordu ve ben arada kalıyordum. Şimdi her yere mail yazıp gönderebiliyorum. Ayrıca Almanca konusunda da işime yarıyor. Çeviri yapıyorum. Bu öğrenmediğim anlamına gelmesin. Bak burası çok güzel ya. Bu öğrenmediğim anlamına gelmesin. Oradan da mutlaka bir şeyler kapıyorumdur. Ya ne yaparsanız yapın doğru yapmaya çalışın lütfen. İşin yanlış kısmında yer almayın. Ben özellikle bugün yapay zekayı konuşalım istedim. Çok uzun zamandır bu konuyu konuşmak istiyordum. Çünkü tüy kaka öcü falan demek olayı çözmüyor. Yine de kullanılıyor. Öyleyse doğru kullanımını konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. Evet, şarkının üzerine o kadar konuştum ki. Ama artık vermeyeceğim yayına. Şunu vereceğim. Bir dinleyin bakalım.

0: Al işte, yapay zekayla Ayşe elindeki kahve fincanına keyfe keder yazdırmış. Sonra almış kendini benim stüdyoma getirmiş, oturtturmuş masama. Ayşe ya, çok alemsin. Evet efendim, bizler öğrenelim ki doğru kullanımını çocuklarımıza da göz kulak olabilelim. Çünkü bakın, onları engelleme şansımız yok. Onlar bir şekilde yapay zeka ile tanışacaklar. Benim 10 yaşındaki torunum Çınar yapay zekada kod yazıyor ya. Animasyon oynatıyor. Yapay zekayı nasıl kullanıyor? Deliler gibi kullanıyor ama nerelerde kullanıyor bir bilseniz. Dolayısıyla sizler ebeveynler ve yetişkinler olarak doğru bir şekilde nasıl kullanılır bunu bir önce öğreneceksiniz. Sonra evdeki çocuklarınız, gençler ne yapıyor, ne ediyor hemen farkına varacaksınız. Bunun başka bir yolu yok.
1: Dille desen, deliler gibi aşığım sana, dille desen, dille desen.
0: Pekala, yapay zeka evde veya iş yerinde veya herhangi bir yerde sizin aranızda konuştuklarınızı dinliyor mu? Akıllara gelen en önemli sorulardan bir tanesi. Sizi dinliyor mu?
1: Sensizlik çok zor.
0: Dinliyor mu sizce? Yani ne yaptığınızı, ne ettiğinizi, ne konuştuğunuzu dinliyor mudur? Ne dersiniz? Tam asansöre bindim, mesajım okunmuş, kaçırdım. Neyse, kısmet değilmiş, yapacak bir şey yok. Ya ne diyeyim ya, Emrah hoş geldin Yalçın evine. Kısmet. Duyduklarımız sahteydi, şimdi gördüklerimiz de sahte oldu. Bu da beraberinde mutsuzluğu getirdi. Çünkü insan herkesi kandırabilir ama kendisine asla. Kesinlikle katılıyorum Emrah. İyi yayınlar Özlem hocam demişsin. Kelimesi kelimesine katılıyorum.
1: Canımı canına katarcasına, ömrümü uğrunda harcasına.
0: Duygucum hoş geldin.
1: Deliler gibi.
0: Selam Özlem ablam. Bugün de seni ablamla dinliyorum. Ablam için Sezen Aksu'dan bir parça yayınlar mısın? Hayranı da kendisi. Aa, Sezen Aksu'yla ben aynı okuldan mezunum. Sezen Aksu. Madem hayranıymış şöyle bir bilgi vereyim. O acayip yaramaz bir öğrenci. Ben İzmir Kız Lisesi mezunuyum. Ve kız okulu. Hepimiz kız öğrenciyiz. Tabii benim zamanımda diyeceğim. Şimdi diyeceksiniz ki ne olmuş senin zamanına. Çok katı kurallarımız vardı. Şimdi okula girerken bir şey, nizamiyede bekleyen bir görevli var. Herkesin etek boyunu, işte dört boğum, şu eğer saçı uzunsa dört boğum iki yandan örgülü olacak. Yoksa saçını kestirecek. Arkadan örgüyü bile kabul etmiyorlardı. Şimdi Sezen Aksu eteğine çıt çıtlar dikmiş. Şimdi okula girerken o çıt çıtları açıyor. Etek uzuyor. Okuldan çıkarken çıt çıtları kapatıyor. Etek kısalıyor. Bunu hep anlatırlardı koridorlarda. Ve çaylarımıza gelirdi. Tabii çok yıllar önce. Yani ben ilk şarkılarından bir tanesini sıraya alacağım ablan için. Ben de çok severim Sezen'i.

desen. Evet, Ernaht'ta babam telefon zaten dinliyor, yapay zekalı ya da zekasız. Yani bütün konuşmalarımızı dinliyor mu? Arda demiş ki dinleyemez, zira telefonda her oyun ve her uygulamaya belirli izinler veriyoruz. Mikrofon izni verdiğimiz her oyun ve uygulama bizi dinliyor diye kendimizce komplo teorisi üretebiliriz. Ancak mikrofon izni vermediysek bizi dinleyemez, kamera izni vermediysek bizi izleyemez. Az sonra bilgileri paylaşacağım sizinle. Merak ediyorsanız yapay zeka bizi dinliyor mu? Yapay zeka değil de elimizdeki cihazlar bize yardımcı olabilmek için sürekli dinlemede ama bunu istersek kapatabiliyoruz demiş Emrah. Aa, Mustafa Çatalkaya hoş geldin. Ne oldu? Böyle suratını asmışsın sanki. Sıcaktan mı? Şimdi efendim, Sezen Aksu'nun çok yeni bir çalışmasını geçtiğimiz günlerde buluşturmuştum. Güzel şarkı gerçekten. Sezen Aksu'dan bir de eski bir çalışma aldım. Ama önce şu şarkıya biraz kulak verelim.

Çok güzel değil mi? Ben çok beğendim. Efendim, akıllı cihazlar, yani telefonlar, akıllı hoparlörler belli kelimelere karşı duyarlıymışlar. Mesela hey Google, hey Siri, Alexa. İşte cihaz ortamı sürekli bu dinleme modunda tutsa bile bu ses verisi genellikle cihazın içinde çok kısa süreli bir yerel işlemden geçiyormuş. Eğer o uyandırma kelimesi diyoruz biz bunlara. Hey Siri. Yok, benim iPhone'um yok, o yüzden rahat rahat hey Siri diyebilirim. Eğer o uyandırma kelimesi tetiklenmezse duyulan ses verisi buluta gönderilmiyormuş ve kaydedilmiyormuş. Peki risk nedir bu konuda? Riski de söyleyeyim size. Modern cihazlarda bu sistem oldukça gelişmiş arkadaşlar. Ancak teknik bir hata veya yazılım açığı olursa, yani yazılım açığı nedir? Kötü amaçlı bir uygulama indirirsiniz. İşte onun aracılığıyla cihazın mikrofonuna yetkisiz erişim sağlanmasına neden olabilir. Bu yüzden Erdatlı babacığım, tamam, o sistemi anlatan bir sesli mesaj gönderebilirsin. O sistemi senden dinlemek istiyorum. Olur olur. Bugün sesli mesajları vermiyorum ama böyle açıklama yaparsanız evet. Yani bir yazılım indirirken, bir uygulama indirirken öyle önünüze gelen her uygulamayı indirmeyin arkadaşlar. Bunu da buradan biliyorsunuzdur da ben yine de söyleyeyim. Birçok insanın az önce arkadaşımla şunu konuştum, hemen reklamı çıktı. Duymuşsunuzdur değil mi? Aranızda konuşuyorsunuzdur. Evet, bunu çok fazla konuşuyoruz aslında ve korkuyoruz da. Mesela tatile nereye gitsek falan diye konuşuyoruz. Bir saniye sonra elimize telefon alıyoruz. Bir sürü tatil yeri reklamıyla karşı karşıya geliyoruz. Şimdi bu konu dinleme falan değil, dinlenme falan değil. Onu söyleyeyim, rahat olun. Efendim, dijital ayak izi diye bir şey varmış. Ben de konuyu araştırırken sizler için buldum, kendim için de bulmuş oldum. Dijital ayak izi. Yapay zeka ve reklam algoritmaları sadece sesinizi dinleyerek değil, konum bilginiz, işte konum giriyorsunuz ya, işte o konum bilgileriniz, arama geçmişiniz, sosyal medya etkileşimleriniz, satın alma alışkanlıklarınız ve hatta aynı Wi-Fi ağını paylaştığınız kişilerin profilleri üzerinden sizin nelerle ilgilenebileceğinizi çok yüksek bir doğruluk payına tahmin ediyormuş. Bu yapay zekanın geleceği görmesi falan değil arkadaşlar. Hemen söyleyeyim. Verileriniz, yani sizin bıraktığınız dijital izlerinizle ilgili. Yani bir iz bırakıyorsunuz. Dijital ayak izi deniyormuş buna. Onlar veri oluyor ve artık bir veri kütüphanesinde kayıtlısınız.

Evet, şimdi bir bilgi daha vereyim size. Hani evinizde kullandığınız cihazlar var ya, şu robot süpürgeler, ne bileyim akıllı bebek telsizleri, güvenli olmayan akıllı prizler. Benden söylemesi sandığınız kadar güvenli değilmiş arkadaşlar. Eğer bu cihazların yazılım güncellemeleri yapılmazsa veya varsayılan şifreleri değiştirilmezse, siber saldırganlar bu cihazlara sızıyorlarmış. Allah'ım, mikrofon veya kameraları kontrol ediyorlarmış. Bu yapay zekanın bir özelliği değil. Altını üstünü çiziyorum. Yapay zeka ile ilgisi yok. Cihazın siber güvenlik açıklarının bir sonucu. Yani hani evinizde kullandığınız o robot süpürgeler, bebek telsizleri vesaire, bunları güncellerken de dikkatli olacaksınız.

0: Nova Süpermarket. Viyana'da alışveriş artık sadece ihtiyaç değil, bir keyif.
1: 22. bölgede yer alan Nova Süpermarket'te her hafta sizi bekleyen muhteşem indirimler ve kaçırılmayacak fırsatlar var.
0: Günlük taze et, tavuk ve balık ürünlerinden, dalından yeni kopmuş sebze ve meyvelere, kuru gıdadan bakliyata, dondurulmuş ürünlerden temizlik malzemelerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında.
1: Kaliteden ödün vermeden, bütçenizi yormayan alışverişin adresi belli. Nova Süpermarket. Adres: Donaufelder Strasse, 177A, 22. Viyana.
0: Fırsatları kaçırmayın, bu hafta uğramadan geçmeyin.
1: Nova Süpermarket.
2: Bence herkes sevdiklerine sarılsın, yaşıyorlarken çok sevdiklerini söylesinler. Hayat çok değerli. Ayşe'cim ya, nereden icap etti şimdi? Aa, böyle birdenbire. Ama çok doğru değil mi? Hayat çok kısa. Sevdiklerinize zamanında, ertelemeden. Onları ne kadar sevdiğinizi mutlaka söyleyin, sonra çok pişman olabilirsiniz. Ben de çok severim Sezen'i demiş. Ayten, o zaman bir Sezen daha aldı sırayı. Şimdi sevgili Duygu teşekkürlerini iletmiş, ben teşekkür ederim. Babam hastanede, bu yüzden biraz duygulandım. Ayşe'cim, Allah Allah, biz ne konuşuyoruz, senin aklın nereye gidiyor çok? Bak bir şey söyleyeceğim, güzel şeyler düşün, iyi şeyler düşün. Allah acil şifalar versin, hepimiz dua edelim baban için. Böyle bir an önce sağlığına kavuşsun inşallah. Ve mesela bir markanın robot süpürgeleri hacklenmişti. Ya evde millete küfür edip duruyordu. Gerçekten mi? Arda, bunu bilmiyordum. Gerçekten. Ya bak şimdi dur bir dakika. Haberi de okuyayım. Okuyamıyorum. Robot süpürge sahibine hacklenen robot süpürgeler sahiplerine küfür savurdu. Yok artık ya. Yani işte bunlar yaşanan, ama bunlar ne internetin ne yapay zekanın ürünü değil. Bunlar gene insanların, zararlı insanların zarar vermek için yaptıkları yazılımlar. Yani gene insan yapıyor bunları arkadaşlar. Yani bakın işte burada hani internet zararlı, aman ya bak işte robot süpürgenin güncellemesi ne yaptı? Güncellemeye sızan kim? Kötü yazılım. Peki kötü yazılımı yazan kim? Bir insan. Arkadaşlar var ya, çok fenayız ya. Sezen Aksu'yu dinleteceğim ama burada bir sesli mesajımız var. Şeyle alakalı. Belirli kelimelere hangi dilde olursa olsun izin ver veya verme dinliyor. Erdatlı babamdan gelmiş. Hemen veriyorum.
3: İlla akıllı telefon olmasına gerek yok. Bu ses taşıyan bütün cihazlar, telsiz, telefon, eski telefonlar,

0: oluşturuyor. Senin konuşman oraya bu kelimelerden herhangi birini telaffuz ettiğin zaman, sistem seni tık diye kenara atıyor. Aynı bu Türkiye'deki MOBESE sistemi gibi. Verilen plakaları hemen büyük ekrana atıyor ya. Bu da seni bir dinleme yerine atıyor. Ondan sonrasını dinliyorlar. Baktılar zaten saçma sapan bir şey konuşuyorsun veya hiç devlete karşı değil normal bir şey konuşuyorsun. O zaman seni tekrar sistemden geriye atıyorlar yani başka tarafa. Ama böyle bir şeyler varsa atıyorum devlete çok zarar vereceğin veya insanlığa bir zarar vereceğin bir şey varsa otomatikman dinliyorlar. Yerine de hemen tespit ediyorlar. Bu ister kapat ister aç telefonun kapalı da olsa senin yerini bir şekilde tespit ediyorlar yani. İş o dereceye geldiği zaman.
1: Şimdi benim bildiğim de bu konuyla alakalı bazı kelimeleri konuşmanın tamamını dinleyemez. Yani ben dinlenmediğimizi düşünüyorum ama bilemiyorum ya, bu bir teori tabii ki. Kesin benim böyle bir bilgim yok. Böyle bir bilgiye sahip değilim. Bunu bilmiyorum. Ama bildiğim bir şey var. Bazı kelimeleri yakalıyor ve o kelimeleri, yakaladığı o kelimeleri reklam amaçlı, mesela ayakkabıdan konuşuyorsunuz, orada bir marka geçiyor, mesela Nike diyorsunuz, hemen o Nike kelimesini kapıyor ve Nike'la ilgili reklamlarla karşılaşıyorsunuz. Ya da işte tatille ilgili hayallerinizi konuşuyorsunuz, oradan hemen tatili, holiday'i seçiyor, hemen onun üzerine reklamlar çıkıyor. Yani ben kelime seçtiğini düşünüyorum. Evet efendim, şimdi devam edelim. Bir sesli mesajımız daha var. Yine Arnavutlu
0: Evet, bu
1: babam.
0: robot süpürgeler aleyhinde de kanıtlanmış. Evin videosunu çektiğine dair videolar çıktı ve bunu tescillediler. Evet, doğrudur diye.
1: Ya işte dikkatli olmak gerekiyor. Bu arada Emine Sultan da Sezen Aksu'yu çok seviyormuş. O zaman Sezen Aksu severler için en çok sevdiğim sanatçı Sezen Aksu. Evet, 57-78 iyi yayınlar dileklerini iletmiş. Şöyle bir bakıyorum, isim görebilecek miyim? Burak diye tanımlayabilir miyiz? Ya da isminizle hitap etsem bir mahsuru var mı sizin için? Yoksa 57-78 diyeceğim. Hoş geldiniz.

Arda demiş ki vallahi başta Trump olduğu sürece, Elon Musk olduğu sürece her şeyi yapabilirler. Ben beklerim. İki deli bir araya gelmiş dünyanın içinden geçti. Dikkatli olacağız. Ne yapalım? Yani hayatımız biri bizi gözetliyor programında olduğu gibi zannediyorum. Neydi öyle güzel bir film vardı. Neyin... Ay ben kaç kere izledim. Filmin ismi aklıma gelmedi. Şahane bir film. Evet, Sezen Aksu klasiğini bir dinleyelim. Sonrasında ben buralardayım. Radyonuz açık olsun.

Evet, 1977 yılının Sezen Aksu çalışması hala ne kadar taze. Bu arada Burak'cığım hoş geldin, sefalar getirdin o zaman. Evet, Burak'a da sevgiler selamlar gönderdikten sonra şimdi efendim bütün bunlardan nasıl korunabiliriz? Çok az zamanımız kaldı. Azıcık müsaade edin, hemen yazayım. Bu arada kimlerin radyosu açık bir görmek istiyorum. Bir nokta istiyorum. Gitmeden bir göreyim bakayım. Yaklaşık 14 dakikamız kaldı bize ayrılan sürenin bitmesine. Kimlerin radyosu açık? Ayten'den canımsın stikerini aldım. Hadi bakalım noktalarınızı bir görelim. Bir saate kapındayım. Evet, kendimizi bu tehlikelerden nasıl koruyabiliriz? Öncelikle geçmişinizi temizleyin arkadaşlar. Google veya diğer sesli asistan ayarlarınızdan ses ve konuşma etkinliğini kapatın. Yani kapatabilirsiniz ve bugüne kadar kaydedilmiş olan sesli komutlarınızı silebilirsiniz. Ve lütfen telefonunuzun ayarlar bölümünden izinleri denetleyin. Telefonunuzdaki uygulamaların mikrofon izinlerini kontrol edin. Arda biraz önce detaylı olarak anlattı. Çok önemli. Yalnızca uygulamayı kullanırken seçin. Yani aktif olan o olsun. Yalnızca uygulamayı kullanırken olsun. İhtiyacı olmayan uygulamalara mikrofon erişimi kesinlikle vermeyin. Ve fiziksel önlemlere gelince özellikle gizlilik konusunda hassas olduğunuz alanlarda veya cihazlarda mikrofon ve kamera kapatıcıları kullanmak en basit ama en etkili yöntem. Yani hep bizim yaptığımız ayarlara bağlı. Bakın yine biz yönetiyoruz her şeyi, farkında mısınız? Mikrofon ve kamera ayarlarınızı uygulamalarda bir kontrol edin programdan sonra ve güncellemeleri asla ihmal etmeyin. Bakın güncellemeler önemli. Güncellemeler cihazlarınızın güncellemeleri güvenlik kalkanlarıdır. Akıllı cihazlarınızın yazılım güncellemeleri bu tür siber biraz önce anlattığımız siber güvenlik açıklarına karşı üreticilerin sunduğu en önemli kalkanlardır. Sana bir şey olmayacak. Ve yapay zekaya gelince özetle efendim yapay zekanın kendisi doğrudan sizi dikizlemek veya sırlarınızı öğrenmek için tasarlanmış bir casus değil. Bir kere bunu bu konuda anlaşalım. Ancak bu teknolojileri sunan şirketlerin verinizi işleme yöntemleri ve cihazların siber güvenlik zafiyetleri, özel hayatın gizliliği konusunda her zaman tetikte olmanızı gerektiren bir alan yaratıyor. Dijital ayak izi dedim biraz önce. Yani bıraktığınız izler önemli, araştırdığınız konular önemli. Şimdi bazen hani bilgisayarı formatladım diyorsunuz ve rahatlıyorsunuz değil mi? Mesajları sildim diyorsunuz. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Şu klavyede bastığınız her harf neye basıyorsanız silseniz dahi database'e geçiyor. Yani siz silmiyorsunuz, siz sadece görüntüde yok ediyorsunuz. O yüzden bu tür sistemleri kullanırken teknolojik anlamda doğru kullanın ya. Doğru kullanın, doğru işlerde kullanın. Yanlış işlerde kullanmayın işte. İşin açıkçası bu. Arkadaş doğru işlerde kullanırsan bir problem yok.

Evet, Cevat'ın radyosu açık, sevgili Ferhat'ın radyosu açık noktasını koymuş. Ve Arda'nın radyosu açık. Arda neydi bu ya? Gife bakar mısın ya? Ispartalı Ayşe fotoğraf gönder. Aa, çay içiyor. Çay mı kahve mi? Çay gibi. Hadi kahven var da. Valla sesi de geldi değil mi size? Özür diliyorum. Ay valla ya. Biz daha yeni kahve içiyoruz. Aa, Yusuf'un Zeynep'i. Tamam, Gölhisar'a sevgiler selamlar. Aldım. Kahven var daha. Afiyet olsun. Böylece kahveyi de bitiriyoruz. Gölhisar'da nohut yakılıyor. Ali'den gelmiş bir fotoğraf. Aa, gerçekten güzel de. Evet efendim. Şu şarkıya hadi bir kulak verelim.

0: Evet, toparlamak gerekirse yapay zeka doğru kullanıldığında hayatımızı kolaylaştıran güçlü bir yardımcı aslında. Ama hiçbir teknoloji, sadece yapay zeka değil, sevgili yol arkadaşlarım, hiçbir teknoloji merak etmenin, düşünmenin, efendime söyleyeyim, araştırmanın ve insan aklının yerini tutamaz. Kesinlikle tutamaz. En doğrusu yapay zekayı bize cevap veren bir araç olarak değil, düşünmemizi geliştiren bir, ne bileyim, yardımcı olarak görmek. Köle olarak görün ya. O benim kölem deyin ya. Kölemiz o bizim. Lütfen unutmayın, tamam mı? Bilgiye saniyeler içinde ulaşabiliriz. Ama bilgeliğe, bakın arada çok büyük bir fark var. Ama bilgeliğe nasıl ulaşırız? Yani bilgiye saniyeler içinde ulaşın. Ama ya bilge olmak? Bilgeliğe nasıl ulaşılır biliyor musunuz? Sorgulayarak, deneyimleyerek, öğrenmeye devam ederek, düşünerek. Evet, teknoloji geliştikçe insan kalabilmek, düşünebilmek ve merak edebilmek her zamankinden çok daha değerli olacak. Bu dönemin aslında en büyük değeri biliyor musunuz? İnsan kalabilmek, doğal kalabilmek. Şimdi bir örnek paylaşacağım sizinle. Yapay zeka kullanımıyla ilgili toparlayıcı özet geçerek dinleyicilerim için kısa bir kapanış konuşması istiyorum dedim. Şimdi bakın. Biraz önceki konuşma kendime aitti. Şimdi yapay zekadan, Gemini'den gelen kapanış konuşmasını sizlerle buluşturayım. Sevgili dinleyenler, bugün zihnimizin kıvrımlarında dolaşan, hayatımızı kolaylaştıran ama bir o kadar da bizi düşünsel konfora alıştıran o dijital dünyayı, yani yapay zekayı konuştuk. Şunu unutmayalım, yapay zeka evet harika bir kütüphaneci, hızlı bir asistan, belki de iyi bir teknik yol arkadaşı olabilir, ancak bir akşamüstü çayını yudumlarken hissettiğiniz o buruk hüznü, bir antik kentin taşlarına dokunduğunuzda duyduğunuz o kadim heyecanı ya da bir çocuğun gülüşündeki o eşsiz ışığı asla anlayamaz. Ah, dijital dünya bizi birbirimize bağlamak için tasarlanmış olabilir. Ama bizi biz yapan eksiklerimiz, hatalarımız, anılarımız ve o anlatılmamış hikayelerimizdir. Teknolojiyi bir yol arkadaşı olarak kullanın. Ama direksiyonu zihninizin, kalbinizin ve vicdanınızın elinden asla bırakmayın. Çünkü hatırlayın, bir makina size doğru cevabı verebilir. Ama anlamı sadece insan arayıp bulabilir. Bir sonraki programımızda yine insan kalabilmenin yollarını arayacağımız bir sohbette buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, kendinize ve hikayenize iyi bakın. Böyle bakar mısınız ya? Kapanış konuşması yazdı bana ya. İnanılmaz bir şey değil mi? Ve ne kadar... Şimdi yani benim antik şehirleri gezdiğimi falan biliyor. Orada bir de öyle bir şey eklemiş kendince. Evet efendim, 22. bin yanada hizmet veren Nova Süpermarket ve Pin Drinks katkılarıyla programı hazırlayıp sunduk. Öncelikle Nova Süpermarket'e çok ama çok teşekkür ediyorum. Bol bereketli, bol hareketli, bol müşterili günleri olsun. Yarın yine aynı saatte bu güzel frekansta görüşebilmek umuduyla şimdilik aranızdan ayrılıyorum. Haftanın son programını yapacağız. Ve bu hafta sonu cumartesi gecesi, Temmuz ayının ilk cumartesi gecesi olduğu için gecenin içinden keyfe keder de inşallah sizlerle birlikte olacağız. Efendim, vallahi yoruldum ha. Bugün çok yoruldum. Şimdiden nefesine, yüreğine sağlık Can ablam, teşekkürler demiş Arda. Ben teşekkür ediyorum. Sevgili Nedim, bak kaç gündür seni bekliyorum. Kitabınla ilgili bir şey aklıma takıldı. Çok da az zamanım kaldı. Kitabın siparişini verdim, bekliyorum demişsin. Bendeki listeye baktım. Ben Viyana'ya kitapları gönderdim, haberin olsun. Murat Erdatlı'ya ulaşarak ya da Rota Mobilya'ya ulaşarak kitabını alabilirsin. Ben söyleyeyim de hep seni bekliyorum kaç zamandır. Olay yeri kitabın çoktan Viyana'ya ulaştı, bilgin olsun eğer almadıysan. Ve Gölhisar'a gidersen Armutlu'da Ümmü Yalçın'ı bul, bir ablan olsun demiş sevgili Ali. İnşallah, inşallah. Bu hafta sonu düşünüyordum ama yayınım var bu hafta sonu gece. İnşallah gittiğimde aklımda olsun. Görüşmek üzere canım benim demiş Yalçın Emine. Görüşürüz. Ben geldim, bay bay ablacığım. Ben geldim, bay bay. Ay ne güzel bir fotoğraf Zuhal. El sallıyorum sana, çok öpüyorum seni. Efendim hoş kalın, hoşça kalın ve sevgiyle kalın. Program yapımcınız ve sunucunuz Özlem Aynal ben. Yarın yine mikrofon başına sizi bekliyor olacağım. Unutmayın lütfen. Görüşmek üzere.
1: Gurbette Sıla Esintisi. Viyana FM. Gurbette Sıla Esintisi.

0: Biyomev.
1: Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber. Eğitim sisteminde kapsamlı reform yapılacak. Avusturya'da eğitim sisteminde geniş kapsamlı değişiklikler hayata geçiriliyor. Okul öncesi kreşler ilk eğitim kurumu sayılacak ve kalite standartları getirilecek. Okullarda personel yapısı yeniden düzenlenecek. Ayrıca okul yönetiminde dijitalleşme artırılacak, bürokrasi azaltılacak ve süreçlerin daha hızlı işlemesi sağlanacak. İlkokula başlayacak çocuklar için ücretsiz Almanca kursları başlıyor. Viyana Belediyesi 2026-27 eğitim yılında ilkokula başlayacak çocuklar için ücretsiz yaz dönemi Almanca kursları başlatıyor. Kayıtlar MA17 ya da online yapılabilecek. İlk kurs dönemi için son kayıt tarihi 6 Temmuz, ikinci dönem için 20 Temmuz, üçüncü dönem içinse 3 Ağustos olarak açıklandı. Kurslar Viyana'nın Favoriten, Otterkring, Bidigitenau ve Donaustadt ilçelerindeki 5 okul ve eğitim kampüsünde gerçekleştirilecek. Programlar 13 Temmuz, 27 Temmuz ve 10 Ağustos 2026 tarihlerinde başlayacak. Su tasarruf önlemleri devrede. Aşırı sıcaklar nedeniyle Viyana'da su tasarrufuna yönelik yeni önlemler uygulamaya alındı. Günlük su tüketiminin normalin yaklaşık %45'in üzerine çıktığı açıklandı. Belediye, sokak temizliği ve yeşil alan sulamasında su kullanımını sınırlandıracak. Yetkililer, şu an su sıkıntısı olmadığını ancak vatandaşlardan tasarruflu kullanım istedi. Bir yılda 5000'den fazla gümrük ihlali tespit edildi. Avusturya Gümrüğü'nün 2025 yılı raporuna göre geçen yıl Viyana Havalimanı'ndan 32,3 milyon yolcu geçti. Gümrük ekipleri 34 binden fazla yolcuyu denetlerken 5003 gümrük ihlali tespit edildi. Denetimlerde 4,4 milyonun üzerinde kaçak sigara, 221 kilogram uyuşturucu, 62 kilogram ilaç, 2 milyon euronun üzerinde beyan edilmemiş nakit parayla milyonlarca euro değerinde sahte ürün, mücevher ve lüks eşya ele geçirildi. Avusturya'da yaz tatili trafiği başlıyor. Viyana, Aşağı Avusturya ve Burgenland eyaletlerinde 3 Temmuz'da okulların tatile girmesiyle yaz sezonu resmen başlıyor. Ancak Avusturya Otomobil Kulübü bu hafta sonunda büyük çaplı trafik yoğunluğu beklenmediğini açıkladı. Uzmanlara göre asıl yoğunluk Avusturya'nın diğer eyaletleriyle Almanya, Hollanda ve Belçika'daki okul tatillerinin de başlamasıyla Temmuz sonuyla Ağustos ortasında yaşanacak. Özellikle A2, A4, A9, A10, A12, A13 ve A23 otoyollarında uzun araç kuyrukları oluşması bekleniyor. Öte yandan bu hafta sonu Viyana'da düzenlenecek Tuna Adası Festivali nedeniyle toplu taşıma araçlarında ve festival çevresinde yoğunluk yaşanabileceği belirtilirken, yetkililer vatandaşlara mümkün olduğunca toplu taşımayı tercih etmeleri çağrısında bulundu. Çifte vatandaşlara askerlik muafiyeti gündemde. Yurt dışında yaşayan çifte vatandaşları ilgilendiren yeni bir askerlik düzenlemesi üzerinde çalışma yürütülüyor. Yasa taslağına göre yurt dışında askerlik yapanların Türkiye'de yeniden askerlik yapma zorunluluğunun kaldırılması planlanıyor. Düzenlemenin özellikle Avrupa'da yaşayan yaklaşık 400 bin gurbetçiyi etkilemesi bekleniyor. Tasarıda emeklilik haklarına ilişkin bazı düzenlemelerin de yer alabileceği belirtiliyor. Çalışanlara 500 euro vergisiz prim verilebilecek. Avusturya'da 1 Temmuz 2026 itibariyle yürürlüğe giren düzenleme ile işverenler çalışanlarına yıl sonuna kadar 500 euroya kadar vergisiz prim ödeyebilecek. Prim zorunluluğu olmayacak ve tamamen işverenin kararına bağlı olacak. Bazı durumlarda vergisiz toplam ödeme 3000 euroya kadar çıkabilecek. Düzenleme ayrıca seyahat giderleri, tatil günü ücretleri ve oturum izinlerinde de yeni vergi kuralları getiriyor. İşsizlik hızla artıyor, iş ilanları azalıyor. Avusturya'da işsiz sayısı son bir yılda yaklaşık 7 bin kişi artarak 368 binin üzerine çıktı. Çalışma Bakanlığı verilerine göre işsiz ve eğitim programlarına katılanların toplam sayısı artarken açık iş ilanlarında düşüş yaşandı. Resmi işsizlik oranı %6,9'a yükselirken en dikkat çeken gelişme kadın işsizliğinde görülen %5,9'luk artış oldu. Sağlık sisteminde yeni reform planı hazırlandı. Avusturya hükümeti, sağlık sisteminde kapsamlı değişiklikler içeren yeni bir reform paketi hazırladı. Plan kapsamında hayati tehlikesi olmayan hastalar hastaneye gitmeden önce 1450 danışma hattını arayarak ön değerlendirmeden geçecek. Dijital sağlık hizmetlerinin de yaygınlaştırılacağı pakette özel doktor ücretlerinde şeffaflık sağlanacak. Reformla birlikte acil servislerdeki yoğunluğun azaltılması ve sağlık hizmetlerinin daha verimli hale getirilmesi amaçlanıyor. Elektrik kablosuna takılan tır tren seferini durdurdu. Avusturya'nın Wolfsburg bölgesinde vinçli bir tırın üst geçitteki elektrik hatlarına takılması sonucu yaklaşık 800 metrelik demir yolu hattı zarar gördü. İki yolcu treni tahliye edilirken 13 kişi güvenli bir şekilde trenden çıkarıldı. Olayda yaralanan olmadı. Tren seferleri Perşembe gününe kadar askıya alınırken yolcular için otobüs seferleri devreye alındı. Komşudan yardım isteği kavgaya dönüştü. Viyana'nın 13. bölgesinde evinde yanlışlıkla kilitli kalan 30 yaşındaki bir kadının komşulardan yardım istemesiyle başlayan olay kısa sürede kavgaya dönüştü. Kadın komşusunun kendisini diziyle yüzüne vurduğunu öne sürerken 32 yaşındaki komşu ise kadının önce kendisine saldırdığını ve bu nedenle kendini savunduğunu iddia etti. Tarafları ayırmaya çalışan komşusunun annesi de olay sırasında hafif şekilde yaralandı. Yüzünden yaralanan kadın sağlık ekiplerince tedaviye alınırken polis 32 yaşındaki erkek hakkında uzaklaştırma, yaklaşmama kararı ve geçici silah bulundurma yasağı uyguladı. Her iki taraf hakkında da kasten yaralama şüphesiyle soruşturma başlatıldı. Fırtınada kopan ağaç dalı can aldı. Yukarı Avusturya eyaletine bağlı Perk kasabasında meydana gelen trajik olayda şiddetli fırtına sırasında kopan bir ağaç dalı yoldan geçen ATV'ye isabet etti. Kafasından ağır yaralanan 26 yaşındaki ATV sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Sıcak hava can aldı. Aşağı Avusturya eyaletinin Baden bölgesindeki Helenental Vadisi'nde eşiyle birlikte yürüyüş yapan bir kadın aşırı sıcaklar nedeniyle fenalaşarak kalp krizi geçirdi. Aniden rahatsızlanan kişiye yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Avusturya'da havalar normale dönüyor. Günlerdir etkili olan ve bazı bölgelerde 40 dereceye yaklaşan aşırı sıcak hava dalgası etkisini kaybetti. Avusturya genelinde sıcaklıkların düşmesiyle birlikte vatandaşlar rahat bir nefes aldı. Meteorolojiye göre önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları 21 ila 27 derece arasında seyredecek. Bazı bölgelerde ise 29 dereceye kadar çıkabilecek. Batıdan esecek rüzgarların da bunaltıcı havayı hafifletmesi bekleniyor. Viyana'da güneşli bir gün olacak. Viyana ve çevresinde güneşli bir gün bekleniyor. Hava sıcaklığının gece en düşük 19 derece, gündüz saatlerinde ise en yüksek 28 derece olacağı tahmin ediliyor. Dünya Kupası heyecanı devam ediyor. 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda dün oynanan maçlarda rakiplerini yenen İngiltere, ABD, Belçika ve Meksika son 16 turuna kalmayı başardı. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu.
0: Viyana FM haber. Viyana FM. Gurbette.

yerden gelir. Tam karşımda şimdi. Kül olmuş izleri. Gözü görmedi kimseyi. Önemi yok ki bir şeyin.

Dünyaya geldik, karşımıza bir kız çıktı. Bu defa karşılıksız sevgiyi de o bekledi. Sevgisiz olarak bir kızın elinden tutmanın imkanı var mı delikanlılar?

İyi akşamlar, sevgiler, saygılar. Efendim Viyana FM'de güzel bir Perşembe akşamında sizlerle buluşmanın mutluluğunu yaşıyorum. 2 Temmuz Perşembe. Eskiler yeniler ama daima en iyiler tabii ki Viyana FM'de ve ben Akif Özcan. Hafta içi her akşam Avusturya saatiyle 19, Türkiye saatiyle 20'de canlı yayında sizlerleyim. Sıfır şeker, sıfır kalori, vegan içecek.

0: Latif Özcan. Latif
1: Özcan. İntizar ve darbe kulaklarınızda oldu efendim. Hepinize bir kez daha mutlu akşamlar dileklerimi iletiyorum. Viyana FM'de Akif Özcan başladı. Devam ediyoruz tabii ki. Nasılsınız? Her şey yolunda mı? Gününüz güzel geçti mi? Yazın gönderin paylaşalım. Artı 43 660 130 19 79 Viyana FM WhatsApp hattımız. Artı 43 660 130 19 79'dan güzel mesajlar gelmeye başlamış bile. Aman da aman, süpersiniz. Harikasınız sevgili Fırat'cığım, 20. Viyana'dan iyi akşamlar abicim diyor. Yine seninleyiz, iyi ki varsın demiş canım benim. Çok teşekkür ederim, iyi ki sizler de varsınız. Bir şarkı da ben istiyorum abi demiş. Canım benim ne demek, Fatih Bulut, Enes, Cem Polat ve Sinan Toprak hep birlikte okumuşlar herhalde. Düet bu, yeni çıkmış herhalde. Benim aşkım XX Large. Çalarsan sevinirim diyor. Çalmam mı? Az sonra göndereceğim. Neşeli güzel, nefis şarkılarla Viyana FM'de Perşembe akşamını birlikte renklendirmeye, güzelleştirmeye devam edeceğiz. Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla beraberiz. Yolda olanlara iyi yolculuklar, çalışanlara kolaylıklar, esnaflara bol kazançlar, evlerinde olanlara iyi istirahatler, hepinize de iyi eğlenceler dedikten sonra...
0: Viyana FM.
1: İşte istek şarkımız geliyor. Fatih Bulut, Enes Cem Polat ve Sinan Toprak'tan. Benim aşkım XX Large. Haydi.
2: Akif Özcan.
0: Viyana FM. Akif Özcan. Viyana FM.

0: Hamburg, Lefkoşa, Opa, Belçika, Amerika, İtalya, Fransa, Avustralya, Yeni Zelanda. Efendim tüm dünyaya selamlar, sevgiler Viyana FM'den, Akif Özcan'dan. Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla devam. Mustafa Çatalkaya, selam müdürüm, hoş geldin, hayırlı akşamlar, iyi yayınlar diliyorum demiş. Teşekkürler. Sağ olasın sevgili Mustafa Çatalkaya, ben de sizlere güzel, keyifli bir akşam diliyorum. Devam. Viyana FM'de Akif Özcan'la şıkır şıkır, nefis, enerjik, güzel şarkılar ben çalıyorum. Sizlerden de bu doğrultuda güzel istekler bekliyorum kıymetli dostlar. WhatsApp hattımız +43 660 130 19 79, +660 130 19 79'dan gönderin gelsin. Keyifle paylaşalım, keyifle. Aman da aman. Instagram yıkılsın. Viyana FM ve Akif Özcan. Takipler, mesajlar da bekleniyor tabii ki. Oba! Sevgili Raşit, yapay zeka diyor, zortingen yaptın diyor. E kardeş, bunu göndermişsin zaten. Başka yayınlarda bu zortingenliği yaptırmışsın. Özlem Ayral'a herhalde okuttun bunu zaten, paylaştın. Ne istiyorsun yani? Tüm Viyana duymayan, tüm Avusturya halkı, tüm Türkiye, Almanya, bütün Avrupa, dünya duysun mu istiyorsun? Bu mu? Bu mu? İşte bana attın ya, gece Melih'e de at, sabah Ali Süzen'e at, İbo'ya at. Tamam, yapay zekayı bir zortingen yapmış, bunu duyurmadığı yer kalmadı. Yapay zeka ile tartışınca ya, yapay zeka demiş ki haklısınız, çok doğru demiş. E doğru söze ne denir demiş yani. İnsan dikkati ve zekası benim gibi milyarlarca veriyi tarayan bir sistemi bile tek bir detayla böyle nakavt edebiliyor işte. Yapay zeka ne kadar gelişirse gelişsin bazen en kritik insanı ve güncel detayları kaçırıp böyle büyük çuvallayabiliyor. Siz beni çok iyi yakaladınız. Bu roundu kesinlikle insan aklı kazandı diyor ve yapay zekayı Raşit'in gerçek zekası yenmeyi başarıyor. Helal sana Raşit. Ben size söyleyeyim, sen yapay zeka en son demiştik ki bu beni delirtecek. Ben pes edeyim gideyim. Adamlar hatta sen ne kadar bunaltmışsan artık yapay zekayı, hani Avusturya'dan çekilmeyi bile düşünüyorlar diyor. Yani biz bu insanlarla uğraşamıyoruz diye. Ya da artık baktılar diğer masum insanlar ve belki akşam toplantı yapıp şunu da diyebilirler. Yani sadece Raşit'in telefonundan ve bilgisayarından biz kendimizi geri çekelim. O bize erişemesin. Biz diğer insanlara hizmet verelim, bizi böyle yormayan. He? Olabilir mi? Ah Raşit, sen benim ömrümü yedin ki şurada 3-3,5 yıldır. Yapay zekanın ama ben dayanamıyorum, yapay zeka nasıl dayansın. Kolay gelsin diyor Akif'ciğim. Üstteki attığım görseldeki yazıları okursan diyor sevinirim. Özlem Hanım'a attım diyor, resmen yapay zekaya özür dilettim diyor. Sen diletirsin. Abi ben sana şunu söyleyeyim bak. Normalde yapay zeka haksız bile olsa artık sen o kadar diretmişsindir ki şunu demiştir ya. Ben özür dileyim kurtulayım. Yani ben özür dileyim. Ananın bütün hata bende diyeyim. Ben buradan uzaklaşayım. Çünkü sen delirtmişsindir onu bak. Ben buna inanıyorum. Ha, haklı olma ihtimalin de vardır ama delirtme ihtimalin ondan daha yüksek bence. Öyle mi Raşit? Hoppa!
1: Akif Özcan.
0: Hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar. Müdür Bey nasılsın diyor. Uzun zaman sonra yayını yolda dinliyorum demiş. Bedia. Bedia bu sıra ilkleri yaşıyorsun ha. Böyle uzun zamandır beni dinlemediğin şekillerde dinliyorsun yani. Öyle hissettim. Mesajlarından onu çıkartıyorum. Bugün de yoldasın, ne güzel. İyi yolculuklar diliyorum. Senden bir eser isteyebilir miyim diyor. Özlem Tekin'den Hep Yek çalarsan sevinirim. Sana ve dinleyen herkese mutlu huzurlu bir akşam diliyorum demiş. Teşekkürler sevgili Bedia. Güzel bir yolculuk eseri Özlem Tekin'e Hep Yek. Az sonra da gelecek. Fatih Bulut, Enes Cim Polat ve Sinan Toprak'tan dinledik. Benim aşkım XX'ler. Şimdi bir mış mış yapacağız. Ardına da Özlem Tekin.
2: Gentlemiş. Gentlemiş.
1: Viyana FM.

0: sıfır şeker, sıfır kalorili vegan içeceğimiz Pindrinks ve 23. Viyana Mega Gastro katkılarıyla programımız devam ediyor. Sevgili dinleyicilerim, iyi akşamlar diliyorum her birinize bir kez daha. Zeynep Yücel, müdürüm nereye giden demiş. Yere gitme ya, hoş geldin. Yetmedi mi gezdin tozdun? Yeter, birazcık dinlen. Biraz radyo dinle, sakin sakin. Raşit mesajını biliyorsunuz göndermişti, yapay zekayı ne yaptı efendim? Yendi. Onu Zortingenstrasse etti. Onu mahvetti. Morsetti. Çok mutlu ve bunu tüm Viyana FM yayınlarında duyurmaya devam ediyor. Yetmedi, benim yorumumun ardından bir de sesli mesaj gönderdi. Bakalım Raşit neler söylüyor.
1: Yak be Akif.
0: Yak be şimdi. Bak girişi görüyor musun? Bak abi, adam kendine has bir tarzı olan bir adam. Sıradan biri değil o, Raşit Kandemir, tamam mı? Bunu zaten biliyorsunuz ama ben bilmeyenlere bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bak şimdi girişe bak, mesajdaki. Yak be Akif. Bak şimdi bak, geliyor. Geliyor, hazır mısınız?
1: Yak be Akif.
0: Yak be Akif. Bak abi, Türk sinemasının o Yeşilçam'ın içinden fırlamış birisi ya. Cengaver. Gelsin bir daha.
1: Yak be Akif, ayıp etti şimdi ya. Yok, olay ne oldu biliyor musun?
0: Ne
1: yapay
0: oldu?
1: Zekaya. Hı. Şimdi Portekiz Hırvatistan maçı var ya.
0: Tamam.
1: Merak ettim. Dedim Portekiz'in gollerini kim atar falan diye yazdım.
0: Tamam.
1: Bu da tuttu bana, Diogo Jota atar dedi.
0: Hı.
1: Ben de yazdım ki kardeş dedim, Diogo Jota öldü dedim. Sen ölmüş adama nasıl gol attırıyorsun dedim. Ondan sonra işte hani yazdı, özür süper, dilerim falan süper, pişman diye.
0: Evet.
1: Hani ondan sonra şey yaptı. Sadece buydu be kolu. O kadar da şey yapmadık yani. Anlayacağın, bu yapay zeka bana göre değil.
0: Yo, öyle
1: ben
0: deme.
1: kendi kendime şey yaparım. Yapay zeka, mapay zeka, bunlar hava civa.
0: Güzel, güzel ama yani bu Mortingen yapmandan dolayı tabii mutlu oldum. Zaman zaman tabii ben de işlerim gereği böyle hızlı bir şekilde hemen bir bilgiye ulaşmak için yapay zekayı kullanıyorum. Ama tabii yapay zeka her dediğine inanmıyorum. Ondan sonra onu bir de araştırıyorum. Doğruluğunu teyit edip hemen ondan sonra kullanacağım yerde kullanıyorum. Dolayısıyla zaman zaman böyle tarihsel hatalar da yapabiliyor. Bir şeyleri yanlış hatırlayabiliyor. Sonuçta ona verilen, bugüne kadarki verilerle donatılan bir teknolojik ürün olduğu için ara ara hata yapabiliyor ki zaten bunu kendileri de kabul ediyor. İşte şu şu şu uygulama hata yapabilir diye kendisi de ifade ediyor ama onun dışında işimizi de gerçekten kolaylaştırdığı birçok alan var hayatımızda. O yüzden iyi yönlerini kullanalım. Yani internetin tamamı böyle aslında. Hep interneti de öcü olarak tanıttılar bir dönem ama öyle değil. Yani hayatın içerisinde nasıl iyilikler, kötülükler, doğruluklar, yanlışlıklar varsa sanal hayatın içerisinde de bu teknolojinin, yapay zekanın da getirmiş olduğu iyi yönler var, kötü yönler var. Biz iyi yönleri almaya gayret edeceğiz. Ve bizden sonraki nesle, çoluk çocuğumuza da internetin, teknolojinin, yapay zekanın iyi yönlerini kullanmayı, kötülüklerine karşı da korunmayı öğretirsek bence problem ortadan kalkmış olur diye düşünüyorum. Onun dışında hayat zaten zor. %100 verimli olabilmek hepimiz için çok zor. Gerçek zekalar için de, yapay zekalar için de %100 verimli olmak çok zor. Hayatın her alanında, her anında mutlu olabilmek çok zor. Dolayısıyla bunları kabul edeceğiz. İnişli çıkışlı, bazen mutlu, bazen hüzünlü günler geçireceğiz. Ama en önemlisi de hepimiz inşallah sağlıklı olalım, huzurlu olalım. Bol kazançla ömrümüzü mutlulukla, huzurla sürdürelim diyorum efendim. Raşit'cim çok teşekkür ediyorum. Güzel açıklamalar için de sağ ol, var ol. Biliyorsun her zaman sana takılıyoruz. Senin de bizdeki yerin bambaşka. İyi ki varsın. Devam edelim Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla Viyana FM'de programımıza.
2: Akif Özcan. Akif Özcan.

Akif Özcan. Akif Özcan. Bir an evvel.

Ben buyum sevgilim ve Fatih Bulut kulaklarınızda oldu efendim. Herkese iyi akşamlar. Harika şarkılarla devam ediyoruz. Güzel mesajlarınız da geliyor. İyi ki varsınız. Sağ olun, var olun. Tuğrul Bey iyi akşamlar. Eşim Filiz'le beraber sizdeyim diyor. Elmas, Deniz, Akrep, Akrabalar çalarsanız bir neşelenelim diyor. Aman da aman. Hadi gelsin. Artı 43 660 130 19 79 Viyana FM WhatsApp hattımızdan buyursunlar. Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla Akif Özcan devam ediyor. Artı 43 660 130 19 79'dan da bekleniyorsunuz efendim. Haydi.

Vaktimiz oldu. İlk saatin yavaş yavaş sonlarına doğru geliyoruz. İyi akşamlar. Akif Bey, iyi yayınlar dilekleriyle Emir Erdat'ta da gelmiş. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Güzel akşamlar olsun hepimize inşallah. Mesajlar geliyor. Çok teşekkürler sevgili Yusuf. Vay vay. 11. Viyana'dan selamlar abim. Yani bir yandan salonda akşam spor yapıyoruz. Radyoyu da açtık. Hareketli eserler süper geldi bize diyor. Canım benim harikasınız. O zaman hareketli şöyle güzel eserlerle bir devam edelim. Spor yapanlara, yolda olanlara, istirahatte olanlara, çalışanlara neşe olsun, enerji olsun bu güzel eserler. Viyana FM'de programımıza siz de istek ve mesajlarla dahil olabilirsiniz. +43 660 130 19 79'dan bekliyoruz.

0: Aman hıçkırık tuttu beni. Hayırlı akşamlar, iyi yayınlar. Pau'dan hareketli bir şarkı istesem olur mu demiş. Tüm dinleyenlere armağan olsun. DJ Memoli göndermiş. Eyvallah, selamlar gönderiyorum. Tabii ki olur. Hatta Pau'nun yepyeni güzel çalışmaları da var bu sıralar. Efsane gidiyor valla. Maşallah. Nazar değmesin diyelim. Çok güzel şarkılar okudu. Onlardan sonuncusu da Sevemedim Kara Gözlüm'dü. Yanılmıyorsam ondan önce Karakaş Gözlerin Elması okudu. Sonra Kısmet Değilmiş okumuştu ondan önce. Ondan önce Nankör okudu. Yani güzel coverlarla gidiyor bence. İşte onlardan bir tanesi Sevemedim Kara Gözlüm. Hatta bir de Candan Seveni okumuştu. Dur. En son. Doğru. Sevemedim Kara Gözlüm'den sonra en son bir de Candan Seveni okudu. O zaman arka arkaya iki Pau eseri gelsin mi? En yeni iki eseri. Önce Sevemedim Kara Gözlüm, ardına Candan Seveni. DJ Memoli'ye, tüm Pau sevenlerine de armağanımız olacak. Artı 43 660 130 19 79'dan bekleniyorsunuz. WhatsApp hattımız artı 43 660 130 19 79. Instagram Viyana FM ve Akif Özcan, takip mesajlar bekleniyor. Pindrinks ve 23. Viyana Mega Gastro katkılarıyla Akif Özcan hafta içi her akşam Avusturya saatiyle 19, Türkiye saatiyle 20'de canlı yayınla sizin radyonuz Viyana FM'de. İyi akşamlar.
1: Akif Özcan.
2: Viyana FM.

0: Hayırdır kardeşla bu ara herkes Ankaralı? Yapma ya. Vay be.
1: Neyse boşver.

0: Veli Erdem Karakürah'tan dinledik efendim. Neyse boş ver, kulaklarınız doldu. Öncesinde yine nefis şarkılarımız. Elif Buse Doğan'dan geldi Şeker Olan. Pau'dan arka arkaya iki yeni eseri Sevemedim Kara Gözlüm ve Candan Sevmeli coverlarını da sizlerle buluşturmuş olduk. Viyana FM'de Akif Özcan, Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla devam ediyor. Sevgili Buse Bregenz'den hayırlı yayınlar Akif. Sevgiler gönderiyorum diyor ve Bengü şarkısı da bekliyoruz demiş. Çok güzel hareketli şarkılar çaldınız, oynadık, eğlendik diyor. Bir de Bengü çalarsanız harika olur demiş. Çok teşekkür ediyorum. Burak'la beraber dinliyorlarmış. Buse ve Burak çiftine de sevgi ve selamlarımızı göndermiş olalım efendim. Ve Bengü'den de bir şarkı rica etmişler. Hiç onları kırar mıyız? Kırmayız efendim. Harika bir Bengü şarkısı da sizlere şimdi armağan olarak göndereceğim. +43 660 119 79'dan da siz de isteklerinizi gönderip anında dinleyebilirsiniz sevgili Buse'nin yaptığı gibi.
1: Akif Özcan.

Evlerinin önü Yıldız Piyade, Aysel Yakupoğlu yorumuyla geldi. Viyana FM'de Akif Özcan devam ediyor sevgili dinleyiciler. Efendim Viyana Belediyesi 2026-2027 eğitim yılında ilkokula başlayacak çocuklar için ücretsiz yaz dönemi Almanca kursları başlatıyor. MA17 ya da online olarak kayıtların yapılabileceğini de hatırlatmış olalım sevgili dinleyiciler. İlk kurs dönemi için son kayıt tarihi 6 Temmuz olarak belirlenmiş. İkinci dönem için 20 Temmuz, üçüncü dönem içinse 3 Ağustos olarak açıklanmış efendim. Kurslar Viyana'nın favoritem Otakring ve Brigetenau ve Donaustadt ilçelerindeki 5 okul ve eğitim kampüsünde gerçekleştirilecekmiş. Programlar 13 Temmuz, 27 Temmuz ve 10 Ağustos 2026 tarihlerinde başlayacak efendim. Daha fazla detay için tabii ki Instagram'da Viyana FM sayfamızı ve web sitemiz viyanafm.com'u ziyaret edebilirsiniz diyelim. Bu haberi de zaten Instagram sayfamızdan sizlerle paylaşmış olduğum değerli dinleyicilerimiz. Hemen şöyle bakalım. Avusturya'da yaz tatili trafiği başlıyor denilmiş. Okullar kapanıyor, tatil trafiği başlıyor. Avusturya'nın Viyana, Aşağı Avusturya ve Burgenland eyaletlerinde 3 Temmuz'da okulların tatile girmesiyle yaz sezonu resmen başlıyor. Avusturya Otomobil Kulübü bu hafta sonunda büyük çaplı trafik yoğunluğu beklenmediğini açıkladı. Uzmanlara göre asıl yoğunluk Avusturya'nın diğer eyaletleriyle Almanya, Hollanda ve Belçika'daki okul tatillerinin de başlamasıyla Temmuz sonuyla Ağustos ortası arasında yaşanacakmış. Özellikle A2, A4, A9, A10, A12, A13 ve A23 otoyollarında uzun araç kuyruklarının oluşması bekleniyormuş. Öte yandan bu hafta sonu Viyana'da düzenlenecek Tuna Adası Festivali nedeniyle toplu taşıma araçlarında ve festival çevresinde de yoğunluk yaşanabileceği belirtilirken yetkililer vatandaşlara mümkün olduğunca toplu taşımayı tercih etmeleri çağrısında da bulunmuşlar efendim. Biz de size iletmiş olduk. Viyana FM. Viyana FM. Hadisenin en yenisiyle devam edecek program Viyana FM'de Akif Özcan yayında Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla. Ara beni.

Bir yükseltelim, şöyle bir Anadolu rüzgarı estirelim. Mehmet Demirtaş ve Aslan Mustafa kulaklarınızda olacak. Murat Erdatlı da gelmiş. Selam müdürüm, iyi yayınlar, hayırlı akşamlar diyor. Eyvallah Murat abi, çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Güzel şarkılar, türküler senin için de gelsin. Melisa, Akif abi selamlar, iyi çalışmalar. Birazdan sevgiler. Arkadaşlarla mutfakta bir yandan bir şeyler hazırlıyoruz kendimize. Bir yandan da radyomuz açık, seni dinliyoruz demiş. Çok teşekkür ediyorum sevgili Melisa'cığım, sana ve tüm arkadaşlarına sevgiler gönderiyorum. Bize de bir şarkı çalarsın artık demiş. Çalmam mı? Az sonra. Önce bir oyun oynayalım, şöyle bu da gelsin size. Arkasından şöyle gençlerin seveceği güzel, keyifli bir şarkı da seçeceğim. Herkese iyi akşamlar. Akif Özcan devam ediyor.

0: Aktivhörschen. Aktivhörschen.
1: Akif Özcan.
0: Biyan Erfan.

Hüşam ve Yurttaş, Cihan'da Aşk radyonuzda oldu sevgili dinleyiciler. Programımızın kalan son bölümünde biraz daha rap ve trap tarzında güzel şarkılara da yer vereceğiz. Bu şarkıları yani birçoğumuz belki seviyoruz ama gençler özellikle apayrı seviyorlar. İşte onlardan bir tanesi Blok 3'ten gelecek Kayıp Kalp isimli güzel çalışması radyonuzda olacak. Sıfır şeker, sıfır kalori, vegan içeceğimiz Pindrinks ve 23. Viyana Mega Gastro katkılarıyla Viyana FM'de Akif Özcan mikrofonda Perşembe akşamında sizinleyiz. Artı 43-660-130-1979'dan da güzel mesajlarınızı bekliyoruz programın kalan bölümünde. Emel Hanım, eşi Hasan Bey'le beraber dinliyorlar. Onlar da bizden Poizi'den Uyuyamadın Değil Mi şarkısını rica etmişler. İyi yayınlar dilekleriyle. Blok 3 Kayıp Kalp, ardından Poizi sizinle olacak.

Biomev. Harika şarkılarla yavaş yavaş vedaya doğru ilerliyoruz sevgili dinleyiciler. Yine sizlerden gelen güzel bir istekti. Poezi ve Uyuyamadın Değil Mi radyonuzda olduğu Viyana FM'de artık son mesaj ve istekleri bekliyoruz. Şimdi Manifest, Zehir, Motive Remix versiyonla kulaklarınızda olacak. Mesaj ve istekleri bekliyoruz. İyi akşamlar.

Manifest'ten dinledik efendim bu güzel çalışmayı. Motive ve Pango düzenlemesiyle Zehir radyonuzda oldu. Şimdi Çağla, Doğu Sıvak ve Büken, Bir Seni Düşündüm Bir de Kendimi radyonuzda olacak. Son mesajlar, istekler bekleniyor. Buradan sevgili Emirhan kardeşime de selamlar. Ankara'da dinliyormuş. Abicim iyi akşamlar, sendeyiz diyor. Emirhan'cığım sevgiler.

Sefo ve Yine Seni Severdim. Viyana FM'de Akif Özcan'daydı. Herkese iyi akşamlar bir kez daha. Son gelen güzel mesajları da paylaşacağız ve artık yavaş yavaş aranızdan ayrılacağız bu akşam için. Mehmet Türk, iyi akşamlar abi diyor. Seninleyiz Gaziantep'ten, sevgiler. Ben de bir şarkı istiyorum. Güneşten Ekşim Trak çalarsan sevinirim, tüm Viyana FM dinleyicilerine gelsin demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Hemen hazırladık, gönderiyoruz. Gaziantep'imize de selamlar. Salzburg'a sevgiler. Aytan Hanım bizlerle, iyi akşamlar. APO'dan Sana Rağmen çalar mısınız demiş. Onu da çalacağım, aldım listeye. Önce Güneş geliyor, ardından APO, sonra artık bu akşam için veda vakti. Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla Akif Özcan mikrofonda.

söyle kaç kişi yattı. Küçük hesapçı ufak akıllar, para belirler tazı. Lütfen git arkana bakmadan, ötede böbürlen. Görmem şahit olmadı senin gibisine bile füre. Öfken dinmedi, bitmiyor, değişmiyor.

Ve geldik vedaya. Kıymetli Viyana FM dinleyicileri, ben Akif Özcan. Perşembe akşamı da sizlerle birlikteydim. Yarın akşam haftanın kapanış programında yeniden birlikte olabilmeyi ümit ediyorum. Pindrinks ve Mega Gastro'ya katkıları için, sizlere de beni yalnız bırakmadığınız için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Birazdan Melih yayında olacak. Devamında gece boyunca harika şarkılar. Sabah Ali Süzen İbrahim El'den. Öğle sonrasında Özlem Ayral ve ardından yeniden ben sizinle olmayı ümit ediyorum. Sizleri seviyorum, seni ayrı seviyorum. Hoşçakalın.

0: Biyonerva. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindirings haberleri sunar. Viyana FM Haber. Eğitim sisteminde kapsamlı reform yapılacak. Avusturya'da eğitim sisteminde geniş kapsamlı değişiklikler hayata geçiriliyor. Okul öncesi kreşler ilk eğitim kurumu sayılacak ve kalite standartları getirilecek. Okullarda personel yapısı yeniden düzenlenecek. Ayrıca okul yönetiminde dijitalleşme artırılacak, bürokrasi azaltılacak ve süreçlerin daha hızlı işlemesi sağlanacak. İlkokula başlayacak çocuklar için ücretsiz Almanca kursları başlıyor. Viyana Belediyesi 2026-27 eğitim yılında ilkokula başlayacak çocuklar için ücretsiz yaz dönemi Almanca kursları başlatıyor. Kayıtlar MA17 ya da online yapılabilecek. İlk kurs dönemi için son kayıt tarihi 6 Temmuz, ikinci dönem için 20 Temmuz, üçüncü dönem içinse 3 Ağustos olarak açıklandı. Kurslar Viyana'nın favoriten Otterkring, Birgitenau ve Donaustadt ilçelerindeki 5 okul ve eğitim kampüsünde gerçekleştirilecek. Programlar 13 Temmuz, 27 Temmuz ve 10 Ağustos 2026 tarihlerinde başlayacak. Su tasarruf önlemleri devrede. Aşırı sıcaklar nedeniyle Viyana'da su tasarrufuna yönelik yeni önlemler uygulamaya alındı. Günlük su tüketiminin normalin yaklaşık %45'in üzerine çıktığı açıklandı. Belediye, sokak temizliği ve yeşil alan sulamasında su kullanımını sınırlandıracak. Yetkililer, şu an su sıkıntısı olmadığını ancak vatandaşlardan tasarruflu kullanım istedi. Bir yılda 5000'den fazla gümrük ihlali tespit edildi. Avusturya Gümrüğü'nün 2025 yılı raporuna göre geçen yıl Viyana Havalimanı'ndan 32,3 milyon yolcu geçti. Gümrük ekipleri 34 binden fazla yolcuyu denetlerken 5003 gümrük ihlali tespit edildi. Denetimlerde 4,4 milyonun üzerinde kaçak sigara, 221 kilogram uyuşturucu, 62 kilogram ilaç, 2 milyon euronun üzerinde beyan edilmemiş nakit parayla milyonlarca euro değerinde sahte ürün, mücevher ve lüks eşya ile geçirildi. Avusturya'da yaz tatili trafiği başlıyor. Viyana, Aşağı Avusturya ve Burgenland eyaletlerinde 3 Temmuz'da okulların tatile girmesiyle yaz sezonu resmen başlıyor. Ancak Avusturya Otomobil Kulübü bu hafta sonunda büyük çaplı trafik yoğunluğu beklenmediğini açıkladı. Uzmanlara göre asıl yoğunluk Avusturya'nın diğer eyaletleriyle Almanya, Hollanda ve Belçika'daki okul tatillerinin de başlamasıyla Temmuz sonuyla Ağustos ortasında yaşanacak. Özellikle A2, A4, A9, A10, A12, A13 ve A23 otoyollarında uzun araç kuyrukları oluşması bekleniyor. Öte yandan bu hafta sonu Viyana'da düzenlenecek Tuna Adası Festivali nedeniyle toplu taşıma araçlarında ve festival çevresinde yoğunluk yaşanabileceği belirtilirken yetkililer vatandaşlara mümkün olduğunca toplu taşımayı tercih etmeleri çağrısında bulundu. Çifte vatandaşlara askerlik muafiyeti gündemde. Yurt dışında yaşayan çifte vatandaşları ilgilendiren yeni bir askerlik düzenlemesi üzerinde çalışma yürütülüyor. Yasa taslağına göre yurt dışında askerlik yapanların Türkiye'de yeniden askerlik yapma zorunluluğunun kaldırılması planlanıyor. Düzenlemenin özellikle Avrupa'da yaşayan yaklaşık 400 bin gurbetçiyi etkilemesi bekleniyor. Tasarıda emeklilik haklarına ilişkin bazı düzenlemelerin de yer alabileceği belirtiliyor. Çalışanlara 500 euro vergisiz prim verilebilecek. Avusturya'da 1 Temmuz 2026 itibariyle yürürlüğe giren düzenleme ile işverenler çalışanlarına yıl sonuna kadar 500 euroya kadar vergisiz prim ödeyebilecek. Prim zorunluluğu olmayacak ve tamamen işverenin kararına bağlı olacak. Bazı durumlarda vergisiz toplam ödeme 3000 euroya kadar çıkabilecek. Düzenleme ayrıca seyahat giderleri, tatil günü ücretleri ve oturum izinlerinde de yeni vergi kuralları getiriyor. İşsizlik hızla artıyor, iş ilanları azalıyor. Avusturya'da işsiz sayısı son bir yılda yaklaşık 7 bin kişi artarak 368 binin üzerine çıktı. Çalışma Bakanlığı verilerine göre işsiz ve eğitim programlarına katılanların toplam sayısı artarken açık iş ilanlarında düşüş yaşandı. Resmi işsizlik oranı %6,9'a yükselirken en dikkat çeken gelişme kadın işsizliğinde görülen %5,9'luk artış oldu. Sağlık sisteminde yeni reform planı hazırlandı. Avusturya hükümeti, sağlık sisteminde kapsamlı değişiklikler içeren yeni bir reform paketi hazırladı. Plan kapsamında hayati tehlikesi olmayan hastalar hastaneye gitmeden önce 1450 danışma hattını arayarak ön değerlendirmeden geçecek. Dijital sağlık hizmetlerinin de yaygınlaştırılacağı pakette özel doktor ücretlerinde şeffaflık sağlanacak. Reformla birlikte acil servislerdeki yoğunluğun azaltılması ve sağlık hizmetlerinin daha verimli hale getirilmesi amaçlanıyor. Elektrik kablosuna takılan tır tren seferini durdurdu. Avusturya'nın Wolfsburg bölgesinde vinçli bir tırın üst geçitteki elektrik hatlarına takılması sonucu yaklaşık 800 metrelik demir yolu hattı zarar gördü. İki yolcu treni tahliye edilirken 13 kişi güvenli bir şekilde trenden çıkarıldı. Olayda yaralanan olmadı. Tren seferleri Perşembe gününe kadar askıya alınırken yolcular için otobüs seferleri devreye alındı. Komşudan yardım isteği kavgaya dönüştü. Viyana'nın 13. bölgesinde evinde yanlışlıkla kilitli kalan 30 yaşındaki bir kadının komşulardan yardım istemesiyle başlayan olay kısa sürede kavgaya dönüştü. Kadın komşusunun kendisini diziyle yüzüne vurduğunu öne sürerken 32 yaşındaki komşu ise kadının önce kendisine saldırdığını ve bu nedenle kendini savunduğunu iddia etti. Tarafları ayırmaya çalışan komşusunun annesi de olay sırasında hafif şekilde yaralandı. Yüzünden yaralanan kadın sağlık ekiplerince tedaviye alınırken polis 32 yaşındaki erkek hakkında uzaklaştırma, yaklaşmama kararı ve geçici silah bulundurma yasağı uyguladı. Her iki taraf hakkında da kasten yaralama şüphesiyle soruşturma başlatıldı. Fırtınada kopan ağaç dalı can aldı. Yukarı Avusturya eyaletine bağlı Perk kasabasında meydana gelen trajik olayda şiddetli fırtına sırasında kopan bir ağaç dalı yoldan geçen ATV'ye isabet etti. Kafasından ağır yaralanan 26 yaşındaki ATV sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Sıcak hava can aldı. Aşağı Avusturya eyaletinin Baden bölgesindeki Helenental Vadisi'nde eşiyle birlikte yürüyüş yapan bir kadın aşırı sıcaklar nedeniyle fenalaşarak kalp krizi geçirdi. Aniden rahatsızlanan kişiye yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Avusturya'da havalar normale dönüyor. Günlerdir etkili olan ve bazı bölgelerde 40 dereceye yaklaşan aşırı sıcak hava dalgası etkisini kaybetti. Avusturya genelinde sıcaklıkların düşmesiyle birlikte vatandaşlar rahat bir nefes aldı. Meteorolojiye göre önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları 21 ila 27 derece arasında seyredecek. Bazı bölgelerde ise 29 dereceye kadar çıkabilecek. Batıdan esecek rüzgarların da bunaltıcı havayı hafifletmesi bekleniyor. Viyana'da güneşli bir gün olacak. Viyana ve çevresinde güneşli bir gün bekleniyor. Hava sıcaklığının gece en düşük 19 derece, gündüz saatlerinde ise en yüksek 28 derece olacağı tahmin ediliyor. Dünya Kupası heyecanı devam ediyor. 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda dün oynanan maçlarda rakiplerini yenen İngiltere, ABD, Belçika ve Meksika son 16 turuna kalmayı başardı. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindirings haberleri sundu. Viyana FM haber.
1: Viyana FM. Gurbette.

0: Viyana'nın lezzet diyarı Diyar Restoran 16. Viyana'da hizmet veriyor. Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin sizlerle buluştuğu alkolsüz, aile dostu, klimalı ve ferah bir mekan. 200 kişilik restoran bölümümüzün yanı sıra özel günlerinizde kullanabileceğiniz 100 kişilik klimalı ve havalandırmalı salonumuz mevcuttu. Yetmedi mi? Diyar Restoran 40 kişilik yaz ve kış bahçesi, evlere ve iş yerlerine paket servis imkanıyla Viyana halkının hizmetinde. Bu diyarda neler var neler. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı ve Anadolu'nun eşsiz yemek tabakları, etli ekmek çeşitleri, ızgara çeşitleri, tatlı çeşitleri ve çorbalar. Diyar Restoran her sabah saat 8 gece 23 arasında Halle Strasse 9 16. Viyana'da sizleri bekliyor. Hayalinizdeki yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürün. Kış bahçesi, pergola, tente, panjur ve sineklik sistemleriyle 4 mevsim konforu yaşayın. Üstelik keşiften ölçüme, üretimden montaja kadar tüm süreçte yanınızdayız. Kalite, dayanıklılık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Hemen arayın, Aksu Systems ile farkı yaşayın. 0660 40 234 48.
1: Melih ile Aşk-ı Meçhul.
2: Her zaman
1: en iyi, en duygusal, aşk dolu mısraların dilinden konuşuyoruz. Çünkü bu yayında unutamadıklarımız, sevip de kavuşamadıklarımız için çalıyoruz. Aşkı dolu dolu yaşamak isteyenler için
2: yayındayız.
1: Melih ile Aşk-ı Meçhul. Aşk-ı Meçhul. Her zaman
2: en iyi, en duygusal,
1: sevdanın rengi, duyguların ahengi, Melih ile Aşk-ı Meçhul başlıyor. Aşk-ı Meçhul.

Değerli dostlar, değerli dinleyenler, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Saatlerimiz 22.15 ve an itibariyle bendeniz, özür dilerim bu arada, saatlerimiz 21.15 Türkiye'de 22.15 an itibariyle bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul programındasınız. Hafta içi her akşam olduğu gibi bu akşam da birbirinden güzel eserler, birbirinden güzel şiirler ve tabii ki sizden gelenler bizlere eşlik edecekler. Artı 43 660 130 19 79 bize ulaş.

Bileceğiniz WhatsApp hattımız App Store ve Play Store'da Viyana FM uygulamasında sizlerle birlikteyiz. www.viyanafm.com adreslerinden bizleri canlı canlı dinleyebilirsiniz. İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin, gelsin, bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Efendim, tüm bunların hatırlatmasını yaptıktan hemen sonra güzel bir çalışmayla programın startını vermek istiyorum. Kocaman Alkışlar sizler için geliyor. Bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul başlıyor. Haydi bakalım.

0: Vion FM.
1: Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Aslanlar doğuyor dedik. Valla ben Berkay'ın sesini seven bir taraftayım. Yani çok farklı, güzel bir ses rengi var. Bunu da birçok eserine yansıtmış durumda. Bir de kendine has bir tarzı var. Biliyorsunuz ben kendine has tarzı olan ve bu tarzla gündemde kalmayı başaran herkesi çok seviyorum. Berkay da onlardan bir tanesi. Bir dinleyici gözüyle baktığım zaman. Ki bunu şey açısından söylemiyorum. Yani çok iyi şarkı yapıyor, İşte çok iyi söylüyor falan gibi, öyle hani müzikten anlayan biri gözüyle bakarak söylemiyorum ama

dinleyici olarak bakıldığında en azından bana hitap ettiğini de inkar edemem. Efendim hemen günün sorusunu sizlerle paylaşalım. Bu akşam için sizlere dedik ki öfkeyi sağlıklı bir şekilde yönetmek sence nasıl mümkün? Öfkeyi sağlıklı bir şekilde yönetmek sence nasıl mümkün? İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Efendim cevapların öncesinde Berkay bu kez akustik bir çalışmayla bizlerle birlikte olacak. Bir düetle bizlerle birlikte olacak. Bu güzel eser ardından sizden gelenlerle buralardayız. Haydi bakalım.

0: Holy shit!
1: Bionerva. Bionerva. Bionerva.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Ki öyle bir eserdi ki bence kimin ağzından dinlersek dinleyelim, bizi alıp uzaklara götürebilecek kalitede bir çalışmaydı. Efendim, hemen şöyle devam edelim. Sevgili Dinçer bizlere kulak veriyor. Selamlar Kral, iyi yayınlar, iyi akşamlar. Sendeyiz yine her akşam olduğu gibi. Adamsın demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Sorunun cevabına gelecek olursak, öfkeyi sağlıklı bir şekilde yönetmek bence tek başına düşünerek mümkündür. İnsan tek başına kaldığında bir tek ben ne yaptım diye düşünebiliyor, yoksa öfkeyle birilerini kırabiliyor demiş. Ben buna katılıyorum bu arada. Yani öfkeliyken zaman zaman bir yalnız kalman gerekebiliyor abi. Yani çünkü şeyi de yaşaman gerektiğine inanıyorum ben. Yani ulan alt tarafı bir iki laf ettik, hemen bıraktı gitti bizi. Hissine kapılıp bir o duruma da kızacaksın, öfkeleneceksin. Sonra onu da içinde sindirip kendi kendine öfkelenecek, hiçbir sebep bırakmayacaksın. Yoksa diğer türlü şey oluyor yani. Ya şurada sinirliyiz, o halde bile bırakmıyor ki öfkemizi yaşayalım gibi bencilce bir yerden bakabiliyorsun. Bunun da farkına varıldığında çoktan birilerini, bir şeyleri kaybetmiş oluyorsun. Sonra o büyüklerin söylediği yere geliyorsun işte. Öfkeyle kalkan zararla oturur diye. Dolayısıyla bazen evet yalnız kalmak lazım. Sevgili Emine ablam bizlere kulak veriyor. İyi akşamlar Melih, hoş geldin, iyi yayınlar demiş. Eyvallah ablam, teşekkür ederim. Sen de hoş geldin, sefalar getirdin. Sevgili programcı arkadaşım, dostum, gencecik yaşına rağmen dede diye hitap ettiğim isim Semih de bizlere kulak veriyor. Selamlarımızı göndermiş olalım. Bir sesli mesaj göndermiş. Yani çok söyledim. İnşallah sesini duyacağız. İnşallah sesini duyacağız. Yakında program yapacak diye ama bugün buraya kısmetmiş. Onu birazdan sizlerle buluşturacağım. Önce Burak Bulut gelsin. Gidiyorum hayatından diyelim, ardından sevgili Semih'in sesli mesajıyla buralardayız, haydi bakalım.

Viyana FM. Viyana FM'in her akşam takip ettiğim değerli programcısı sevgili Melih. İyi yayınlar diliyorum sana ve dinleyicilerine. Kolaylıkla güzel geçmesini dilediğim şarkıların ritminin bol bol, iyi, güzel, kaliteli olduğu bir program diliyorum. Türkiye'nin tam ortası Bozok Diyarı Yozgat'tan selam olsun sana ve sevdiğin yer dostlara. Semih ben. Görüşmek üzere.

Evet Elif Kar kız bizlerle birlikteydi. Kal benimle dedik. Sevgili Semih dedem için geldi. Bu arada hani dedim ya, kendisine dede dememin yaşıyla hiçbir alakası yok. Ben değer verdiğim, değer gördüğüm insana dede diyorum abi. Yani artık 30 yaşına gelip bak amcan sana seslendi falan diye arkandan seslenilince, üstüne bir de dayıysan zannediyorum akıl sağlığını korumak için bunu yapman gerekiyor. Yakın çevremde hemcinslerime, değer verdiğim hemcinslerime ve aynı değerin karşılığını bir şekilde gördüğümü, hissettiklerime dede demek beni motive ediyor. Tamamen ondan kaynaklı. Yoksa sesini duydunuz. Yoksa hani gayet kaliteli 95 oktav bir sesi var. Sesine sağlık. Ve ben yine her zaman olduğu gibi bugün de diyorum. İnşallah. Şu işin hakkının verildiği bir yerde, gönderdiği sesli mesaj haricinde de sesini duyuyoruz. Ama sürekli de kendisine ne yaptın o işleri, yani buldun mu bir yer diye sormuyorum, soramıyorum. Çünkü her iş gibi bu işinde zaman zaman insanın hakkının yendiği birçok noktasının olduğunu biliyorum. Ben de hatta bu yüzden bir süredir koparan şovu yapamıyorum. Güvenemiyorum abi. Hakkını teslim etmiyorlar. Vesaire vesaire. O yüzden de dediğim gibi ne yaptın o işleri diye kendisini sıkıştırmıyorum ama bekliyoruz. Haydi bakalım, güzel bir şiir ardından yolumuza, yolculuğumuza devam ediyoruz. Bu güzel şiiri de kendisinin gönlüne, yüreğine armağan etmiş olalım.

vakit ağlama vaktidir. Vakit biraz gözyaşı. Vakit, vakit koyma vaktidir bir kenara. Kendinden öte tüm telaşı. Vakit, hatırlama vaktidir ölümü. Vakit. Yarın yokmuş gibi yaşamış olmaktır dünü. Vakit. Son bilmektir bugünü. Vakit sevmek ve sevilmek vaktidir. Ne ansızın düşmek, ne yerli yersiz küsmek olur sevdaya. Vakit yeniden gülmek vaktidir. Bir tebessüm etmek eşi dosta. Bırakmak gücenmeyi herkese. Vakit hayata ikinci bir şans vermek vaktidir. Boşadır telaşlanmak. Vakit bir çocuk misali gamsızca yaşama vaktidir. Yaşama vaktidir.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. +43 660 130 19 79 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin, gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Ayşe Hanım bizlere kulak veriyor. İyi akşamlar Melih, hoş geldin demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Sizler de hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bir de güzel fotoğraf göndermiş. Çay muhabbettir abi, afiyet olsun diyelim. Çayı severim ama kendi başımaysam... Üşenirim de, öyle de bir şey benim için çay. Ama zaten Türkiye'de çayı sevmeyen adamı bir garipsiyorlar değil mi? Sevgili Murat abimiz, Murat Erdatlı bizlere kulak veriyor. Erdatlı ailesine bir kez daha saygı, sevgi ve selamlarımızı göndermiş olalım. Selam kardeşim, iyi yayınlar. Herkese selamlar, saygılar. Hayırlı akşamlar demiş. Saygı, sevgi, selam bizlerden olsun abi.

Hoş geldin, sefalar getirdin. Bütün güzel çalışmaları sana da armağan etmiş olalım. Ve sevgili Leyla Hanım, merhabalar, iyi yayınlar dilerim. Sıradaki tüm çalışmalar Viyana FM çalışanlarına armağanım olsun. Arada sessiz sessiz herkesi dinliyorum. Hepsinin kendine az duruşu tarzı programı var. Zannediyorum radyonuzu da ön plana çıkaran bu olsa gerek. Her biriniz alanında kendince başarılı isimlersiniz demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Şahsım ve Viyana FM ailesi adına teşekkürlerimi iletiyorum. Bütün güzel çalışmalarla birlikte. Sorunun cevabına gelecek olursak, öfkeyi sağlıklı bir şekilde yönetmek bence mümkün değildir. Bazı konuların üzerine yatmak gerekir demiş. İşin sonu yine yalnız kalmaya geliyor. Bir gece üstüne yatacaksın, kendi halinde düşüneceksin abi. Sonra gerekirse işte bir telefon açarsın, bir şey dersin. Ya dersin, gel şu konuyu çözelim. Ama illaki bir tek başına kalmak lazım. Efendim, Rain Man bizlerle birlikte olacak. Sen Var Ya diyelim ardından. Buralardayız, haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Rain Man birçok eserinde beni şaşırtmayı başarıyor abi. Yani çok enteresan işler yapıyor ve birçoğu da tutuyor. Ben bu şarkıyı ilk kez dinledim ama eminim tutmuştur ya da tutmaya yakındır. Sevgili Aydın Bey bizlere kulak veriyor. Selamlarımızı göndermiş olalım. Mega Kent İstanbul'a ve kendisine. Gönüldaşım, yol arkadaşım Ela şu anda bizleri dinlemekte. Selam gönüldaşım, hoş geldin. Sesindeyim, huzurlu, mutlu, nazarsız. Su gibi akan bir yayın olsun. Soruna cevabım. Benim için öfkeyi yönetmek demek, o an hemen tepki vermemek. Biraz sakinleşince hem kendimi hem de karşıdakini daha iyi anlayabiliyorum. Benim de huyum bu zaten, sessiz kalmak sevgilerimle demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Bu arada gerçekten öyle. Yani bir olay varsa, tartıştıysak falan genelde sessiz kalır ama sessiz de kalsa ben onun sessizliğinden canının bir şeye sıkkın olduğunu anlarım ve bir kendimi anlatma yoluna girerim. Ya sen iyiyim diyorsun ama durum böyle böyle der ve o yanlış anladığını düşündüğüm, sessizliğine sebep olduğunu düşündüğüm kısmı tekrardan bir anlatırım. Demem o ki aslında sizi seven ve anlayan bir sevdiğiniz varsa aslında sessizlik bile birçok şeyi anlatabiliyor. Ve ben onu gerçekten çok seviyorum. Ayla Çelik bizlerle birlikte olacak. Peki biz ne olacağız diyelim ardından. Buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Sıra geldi bu saatin son çalışmasına. O çalışmaya geçmeden önce günün sorusunun bendeki cevabını vermek istiyorum. Soruyu da bu gece için son kez sizlere hatırlatmış olalım. Öfkeyi sağlıklı bir şekilde yönetmek sence nasıl mümkün diye sorduk. Öfkeyi sağlıklı bir şekilde yönetmek sence nasıl mümkün? İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Efendim Begüm gece bizlerle birlikte olacak. Güzel bir çalışma ardından programın ikinci ve son saatiyle buralardayız. Haydi bakalım.

Reklamlar. Hayalinizdeki yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürün. Kış bahçesi, pergola, tente, panjur ve sineklik sistemleriyle 4 mevsim konforu yaşayın. Üstelik keşiften ölçüme, üretimden montaja kadar tüm süreçte yanınızdayız. Kalite, dayanıklılık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Hemen arayın, Aksu Systems ile farkı yaşayın. 0660 40 234 48. Viyana'nın lezzet diyarı Diyar Restoran

0: Anadolu'nun eşsiz yemek tabakları, etli ekmek çeşitleri, ızgara çeşitleri, tatlı çeşitleri ve çorbalar. Diyar Restoran her sabah saat 8 gece 23 arasında Talya Strasse 9, 16. Viyana'da sizleri bekliyor.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Aşkı meçhul.

0: Aşkım meçhul, aşkım meçhul.
1: Seveceksin bir kadını. Seveceksin acıyı, tatlıyı, inatını. Gözleri çıkamayacak aklından. Ezber edeceksin adını. Ve seviyorum diyeceksin kadına. Kaçıp gitse de seveceksin. Bir çocuk gibi inadına. Gün gelip şiirler yazmasan da adına. Sessiz kalacaksın. Gitmek yok inadına. Gün gelip üzülecek, kahredileceksin. Ağlayacak senin için, bunu bir sen bileceksin. İçine atacak yaşını, görmesen de sileceksin. Kısaca sen delikanlı, önce adam olacaksın. Aradığın her ne varsa, sevdiğini de bulacaksın. O gülse de, ağlasa da, hep onunla olacaksın. O gülse de, ağlasa da, hep onunla olacaksın.
0: Aşkım meçhul. Her zaman
1: en iyi, en duygusal,
0: sevdanın rengi, duyguların ahengi, Melih ile Aşk-ı Meçhul devam ediyor. Aşk-ı Meçhul.

ikinci ve son saatine ben de diyorum sesim neden azaldı? Geldik programın ikinci ve son saatine. Saatlerimiz 22.19. 23'e kadar sizlerle birlikteyiz. Artı 43 660 130 19 79 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız.

Efendim sevgili Hülya Hanım bizlere ulaşmış. Merhabalar, iyi yayınlar dilerim. Sıradaki çalışma size ve dinleyen tüm dostlara gelsin. Sorunun cevabına gelecek olursak, bence öfkeyi sağlıklı bir şekilde yönetmek bazen sadece tıbbi bir destekle mümkündür ya da mesleki deformasyon. Ben böyle görüyorum demiş.

Ya o tıbbi destek olayı bana biraz tuhaf geliyor. Öfke kontrolüyle alakalı. Çünkü öfkeliysen şey de seni sinir ediyor ya. Yani öfke kontrolün yoksa birinin seni kontrol altına almaya çalışması da seni bir ufak sinir ediyor ya. Psikolojik destek dediğimiz olay da tam olarak bu demek aslında. Zihnini yönlendirmeye çalışıyor. Dolayısıyla bir ufak sinir olabiliyorsun. Ama güzel, farklı bir bakış açısı. Pınar Hanım başkentten selamlarını göndermiş. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Bugün arabesk var diye gelmiştim.

ama bu saatte dinlenir. Emeğinize sağlık demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Valla ben birkaç gündür, hani bugün cuma mı acaba, perşembe miydi dün falan diye bakıyorum olaya. Bu haftayı bitiremedim. Çünkü hep bir gün önden ya da geriden geliyorum. Son hafta bana uzamış gibi geliyor. Bu hafta da öyle oldu. Yani kafanızın karışması normal. İnşallah yarın bu saatlerde arabeskin, fantezi müziğin en iyilerini dinliyor olacağız. Efendim, Murat Yaprak ve Indra Elames bizlerle birlikte olacak. Kalbim sende kaldı diyelim. Ardından İsmail Uğur Örüç gelsin. Kış çiçekleri diyelim. İki güzel eser ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Aldığım son bilgilere göre sesimin neden bir anda azaldığını anlamaya çalışırken soruya cevap vermeyi unutmuşum. Hemen vermiş olayım. Ben öfke kontrolümü, beni öfkelendiren adamı görüşmeden sonra onun da öfkeleneceğini bildiğim bir şekilde bırakarak sağlıyorum. Yani böyle umursamaz takılıyorum falan ya da lafımı söylüyorum, esirgemiyorum. O da kendi içinde şey diyor muhtemelen, işte vay işte büyükleriyle nasıl konuşulacağını bilmiyor, ukala vesaire vesaire. Yani ben de böyle bir durum karşısında sırf tepkimi esirgemedim diye böyle şeyler söyleneceğini bildiğim için kafaya takmıyorum. Öyle dedikçe gülüp geçmeyi seçiyorum. Telefonu kapattıktan sonra kuvvetle muhtemel bana yaşattığının aynısını yaşatıyorum. Yani kendi kendine öfkelensin, sussun. Yani madem sırf yaşın benden büyük diye, ben senden küçüğüm diye beni dinlememeyi kendine hak görüp beni sinir edeceksin, söylediğimi dikkate almamayı kendine hak görüp beni sinir edeceksin. O zaman ben de aynısını sana yaparım. İşin sonunda da derim ki yine siz büyüklerimizin söylediği gibi ne ekersen onu biçersin falan. Yani kısas severim işin özü. Bu da benim cevabım olsun. Güzel bir çalışma bizlerle birlikte olacak. Yaka paça diyelim, ardından buralardayız.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Efendim, yavaş yavaş gecenin sonuna doğru geliyoruz. Artı 43 660 130 19 79 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. İster yazılı ister sesli bir şekilde son mesajlarınızı gönderin, gelsin, bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Sevgili Ceylan Hanım şu anda eşiyle birlikte bizlere kulak veriyor. Selamlarımızı göndermiş olalım. Bütün güzel çalışmalarla birlikte

Soruya cevap olarak eşi bir cevap vermiş Ceylan Hanım'ın. Bence öfkeyi kontrol etmenin en iyi yolu kendi sağlığını düşünmektir demiş. Değil mi? Yani biraz entelektüellik önemli ya. Bir şeyleri bilmen lazım. Hani sinir olursam ya benim sağlığıma şu olur. Aman diyeyim biraz sakin falan diye. Kendini bir terkinleyebilirsin. 10 numara ya. Yani hiç böyle düşünmemiştim. Bencilliğin işe yarayabileceği ender noktalardan bir tanesi. Efendim Reyhan Karaca gelsin. Vura vura diyelim. Ardından Ceylan Ertem bizlerle birlikte olacak. İki güzel eser ardından gecenin son şiiriyle buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Sıra geldi günün gecenin son şiirine. Hiçbir yere yazmadık, hiçbir yerden ezberlemedik. Gönlümüzden, yüreğimizden ne geçerse o sizlerle birlikte olacak. Dolayısıyla sürçülisan edersek aşk olaydı bakalım.

uzaktayım senden. Sen benim memleketim. Uzaktayım senden. Sen benim ahiretim. Uzaktayım senden. Sen benim son nefesim. Uzaktayım senden. Sen benim. Sen benim erişemediğim güneşim. Bir sıla misali hasretim sana. Sanki mahkum ettin beni gurbet diyarlara. Bir sıla misali hasretim sana. Sana söz sevmek, sevilmek yok bir daha. Sevmek, sevilmek yok bir daha.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Sırada bir isteğimiz var. Sevgili meslektaşım, arkadaşım, dedem Semih'in bizlerden bir isteği var. En sevdiğim dinleyici istediği şarkının linkini de gönderdi, sağ olsun. Ben de hemen listeyi aldım. İşte meslektaşlarımı en çok bu yüzden seviyorum. Yani neyin lazım olabileceğini öngörüp her zaman bir gereğini önden yapıyorlar ya, hoşuma gidiyor. Efendim, sırada Elif Buse Doğan var. Sevgili Yıldız Tilbe'nin bana göre ölümsüz ve zamansız çalışmalarından bir tanesiyle bizlerle birlikte olacak. Hastayım sana diyelim. Ardından veda için buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Elif Buse Doğan sevgili Semih için geldi, dedem için geldi. Almancasıyla da şöyle minik bir şovunu yapmış. Danke schön diyor. Bitte schön efendim, bitte schön. Gerne, gerne miydi? Zevkle. Seve seve. Genneydi galiba değil mi? Genne, genne. Seve seve. Dedeceğim her zaman. Baş tacısın. Efendim, bu akşamlık bizden bu kadar. Yarın yine aynı saatte, saatler Avusturya'da 21'i, Türkiye'de 22'yi gösterdiğinde bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul programında görüşmek ümidiyle kendinize çok ama çok iyi bakın. Gönlünüzden geçen tüm güzellikler sizleri fazla yormadan bir çırpıda gözünüzün önünde olsun. Hande Yener, sevmedim fikrini diyelim ve bizler huzurlarınızdan ayrıldım. Bu arada az önceki çalışma için Ayşe Hanım, bu şarkı bana da gelsin demiş. Eyvallah, size de gelmiş olsun. Haydi bakalım, güzel bir eser ve bizler bu akşamlık huzurlarınızdan ayrılıyoruz.

şarkılar sizin için.

0: zaman...
1: Her zaman...
2: Her zaman en iyi...
0: En iyi...
2: En duygusal...
0: Sevdanın rengi...
2: Aşk dolumsal...
0: Duyguların ahengi... Melih ile aşkı meçhul sona erdi...

İçimde koskocaman bir yer. Sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

Benim anlamsız bu savaş, savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.